Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Ve

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وَقَصِدَ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
1: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: أَلَمْ

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

0: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.
1: İnna Allaha 'indehu 'ilmus sa'ati ve yunzilul gaysa ve ya'lemu ma fil arham.

Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.

Elif, Lam, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?
0: Müdebbir

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

0: روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

0: Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. وَلَوْ

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

0: Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.
1: İnnemâ yu'minu bi âyâtinâ allazîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

0: Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

0: Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.
1: İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehtelifûn.
0: Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince kâfirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber, Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ وَمَا

Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

0: مَدَّتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır.
1: وَاِذْ اَخَذْنَا

0: موسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا أَل۪يمًا.
1: Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kâfirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
0: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا.
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.
0: وَاِذْ يَقُولُ

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

0: Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.
1: وَلَوْ دُخِلُوا

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

0: ula.
1: Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.
0: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

0: اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا.
1: De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Eşihhaten aleyküm.

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Yahse

0: O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.
1: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
0: Müminler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı.

0: Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا
0: Allah doğru olanları doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.
1: وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: عَظِيمًا.
1: Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا
1: Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim açık bir günah işlerse, onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Temmuz ayının son günündeyiz. 31 Temmuz 2026'da ya da hicri takvimle 17 Safer 1448'de. Canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor ve biz çok şükür yeniden birlikteyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hazırlıklı, huzurlu, sağlıklı, bereketli, pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Cumanızı tebrik etmeden de şuradan şuraya geçmiyorum. İstanbul'da Poyraz var. Sıcaklık termometreler itibariyle 20-21 dereceler civarında gösteriyor. Ama güneş çoktan doğdu. Siz de mücadelenize çoktan başladınız biliyorum. Sıcaklığın da o temponun da artmasını bekliyoruz gün içerisinde. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletelim. 0507-977-0101 yayının hemen başında hatırlatacağımız WhatsApp numaramız. İlk 30 dakikadaki ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini ve neleri içerdiğini doğrusu biz de merak ediyoruz. Diğer dilimlerde de yine tesadüfi yöntemlerle dostların mesajlarını okuyacağız söz. Önce yolumuza çıkacağız ama duamızı bir edelim beraber. Allah'ım, bize nasip ettiğin ve lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi, o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle nasip eyle. Olmayanlara da lütfeyle, sen körsün, sen merhametlisin, sen lütufkarsın. Ya Rabbi, unutursak ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ve Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri verme. Affet bizi. Çocuğumuzu, sevdiklerimizi, dostlarımızı, şu anda amin dinleyen dinleyicilerimizin her birini affet. Onların değer verdiklerini de affet. Bağışla. Ya Rabbi, bize sen ancak acırsın. Bize ancak sen merhamet edersin. Allah'ım, bize sağlık ve afiyet ver. Bize hayırlı günler göster. Evladından da hayır görenlerden eyle. Ailemizi, sevdiklerimizi nazarın, hasedin, her türlü kötülüğün şerrinden muhafaza eyle. Kalplerimize iman ver, sevgi ver, muhabbet ver, merhamet ver, huzur ihsan eyle. Evlerimizi bereketinle doldur ve ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde, o büyük günde bizi de intikamın için memurun eyle, askerin eyle diyelim, amin diye de ekleyelim ve artık buyurunuz başlayalım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Beşiktaş Midland'ı deplasmanda da mağlup etti 0-2 ile ve turu geçti. Kartal'ın Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çek Kralove takımı. Sevgili dinleyiciler, siyah beyazlı ekibi kutlayalım. Ama Başakşehir için de üzüldük. Başakşehir UEFA Konferans Ligi rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi. Avrupa sahnesine veda etti. Birbirin rövanşıydı bu. Rakip sahada 2-0 kaybetti Başakşehir ve Avrupa sahnesi bitti. İlk maçta da onun sinyalini veriyordu doğrusu. Hani kendi sahanızda böyle oynarsanız, rakipten de ilk golü yerseniz, ikinci golde de çok zorlanırsanız olacak olan bu. Geçmiş olsun. Rüşvetle çürük dönüşüm. Rüşvetle çürük dönüşüm akşamın manşeti. Üsküdar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için kurulan Kent AŞ'nin rüşvetle yapımını onayladığı binalarda taşıyıcı perde yırtıkları ve kolon kaymaları tespit edildi. Bakanlık bunu bir rapora dönüştürdü. Taşıyıcı sistemde kaymalar olmasına rağmen olur denmiş. Yani aykırılıklar çok. Perdelerde ciddi kaymalar, bodrum katta bulunan cephe bağımsız bölümlerinde H şeklinde yırtıklar, yangın suyu deposu, teknik hacimler iptal edilerek otopark haline dönüştürülmüş vesaire vesaire. Ama bütün bunlar sorun olarak görülmemiş, hallederiz denmiş ve halledilmiş. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu da yine akşamda yerini almış. Besatçı karakteriyle tanınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişi gözaltında. Şimdi gerçek polisler başkan dahil olmak üzere o 54 kişiyle daha yakından ilgileniyorlar. İstanbul'a 128 yeni radar geliyor. Hız tespiti için yeni EDS kurulacak noktalar arasında Avrasya ile birlikte 4 tünel ve ilçe meydanlarındaki büyük caddeler de var. 128 yeni radar. Bundan sonra araçlarımızı Turka'da muayene ettiriyoruz. Araç muayene istasyonlarını 15 Ağustos 2027'den itibaren Turka işletecek. Artık vatandaştan kredi kartı komisyonunun da alınmayacağı ifade ediliyor ama hani günün değeriyle, raiç değeriyle 2020'de ne olur? Şimdiden kestirmek mümkün değil. Yani otomobiller için ne olur? Kamyonlar için, tırlar için ne olur? Otobüsler için ne olur? Onu bilmiyoruz. Alevlerle amansız mücadele var. Türkiye genelinde son 24 saatte çıkan 115 yangının 110'u kontrol altında. Antalya'da 10 ev küle döndü. Maalesef Mersin'de 80 ev tahliye edildi. Evelallah ormanları da yeniden yeşertebiliriz. Evleri de yeniden inşa edebiliriz, imar edebiliriz. İşin sevindirici tek yanı can kaybının, insan kaybının olmaması. Hiç olmaması yeğlenir tabii ama böyle. Düğün fotoğrafçısının katili damat çıktı. Esenyurt'ta Okan K'nin düğün fotoğraflarını çeken Ferhat Açık'ı iki arkadaşıyla birlikte öldürdüğü belirlendi. Öldürüp notere gitmişler ve arabasını da satmaya çalışmışlar. İnsan falan değil bunlar. Sabah gazetesinde neler var? Efendim, Bodrum'a 2 ayda 4200 jet indi. Dünya jet setinin tercihi bu yaz Bodrum. Milas Bodrum Havalimanı'nda dünya ünlü milyarderleri taşıyan 4200 jet iniş yaptığı, sayının yaz sonuna kadar 10.000'i bulması bekleniyor. İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor. Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklaması, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz dedi Erdoğan. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü dedi. Dün önemli bir konu vardı Başkan Erdoğan'ın. Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avn'ı kabul etti.
2: Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Bir de ahbap çavuş ilişkisi var. 2.3 milyarlık vurgun itirafı. Ahbap soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Başaran'ın savcılıktaki ifadesiyle 2.3 milyar liralık gayrimenkul vurgununun detayları ortaya çıktı. İş adamı Başaran, Haluk Levent uçak kazasında ölen kızıma olan hassasiyetimi kullandı diyor. 2.3 milyarlık vurgun itirafı gazetede Sabah'ta mevcut. Haluk Levent her iyi niyeti kullanmış zaten. İşin enteresanı, o iyi niyet istismarcısına bol bol plase ile top gönderilmiş. Futbol oynayanlar bilir, ayağının içiyle yavaştan gönderirsin, tık diye önüne atarsın, o da gol vuruşunu yapar. Sekmemiş, o da vurmuş. Leao kapışması, Rafael Leao ismi Galatasaray'ın gündeminde. Sarı kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe'nin de son dönemde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Portekizli yıldızın transferini değerlendiriyor. Galatasaray'da 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Serie A ekibi Milan'la temasların başlayacağına işaret ediliyor. Şimdi bu işin kazananı bir Rafael olur, Leao, iki aradaki komisyoncular olur. Fenerbahçe ile Galatasaray, ben alacağım sen alacaksın, sen aldın ben aldım mücadelesine girerken Leao uçar. Olan da bize olur efendim. Sürecin geleceği Milliyet'in manşeti. Terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün. Şimdi bir yılda olacakları Özay Şendir şöyle sıralamış. Meclisten çıkacak yasa PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrasında uygulanacak. Cinayet işleyenler yasadan yararlanamayacak, diğerleri de cezasını tamamlayacak ve çıkabilecek. Sayısı yüzlerle ifade edilen Kandil'deki üst düzey yönetici kadrosu Türkiye'ye dönemeyecek. Türkiye'ye dönenlerin topluma entegre olma süreci şansa bırakılmayıp üst düzey bir kurul oluşturulacak ve mecliste de bir kurulun gelişmeleri yakından takip etmesi sağlanacak deniyor. Tabii bizi bekleyen zorluklar da var. Onları da antiparantez söyleyelim. Ya da birazdan ilerleyen dakikalarda paylaşalım bu durumu. Akademik sahtekarlık var mı Türkiye'de? Maalesef var. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen, öğrenci affı olarak da bilinen yeni düzenlemeye göre tez ve makalesini başkasına yazdıran meslekten çıkarılacak akademik unvanları geri alınacak. Bu kişilere ayrıca 10 bin güne kadar da adli para cezası kesilecek. Söz konusu yayınlar ve çalışmaları hazırlayanlar, aracılık edenler de aynı adli para cezasıyla karşı karşıya gelecekler değerli dinleyiciler. Fındık bahçelerini bilmem takip ediyor musunuz? Özellikle Karadeniz civarında bu işte iştigal edenler muhakkak ki yakından ilgililer. Efendim bu yıl böyle zararlıların etkisi, kuraklık, don gibi afetlerin ardından sezon Türkiye için iyi bir noktada başladı. Yani var yılı, bu yıl fındıkta var yılı, yok yılı değil. Türkiye iyi bir üretim artışıyla 704 bin ton rekolte bekliyor fındıkta. Ağustos ortası itibariyle hasadı başlayan fındık için üreticinin fiyat talebinin en az 300 lira olduğu kaydediliyor. Bu üreticinin beklentisi, emeğinin karşılığı ya da para kazanabilme hedefiyle beklentisi. Lakin realde durum ne olur kestirmek zor. Ucuza fındık yeriz diyorsanız siz de çok iyi niyetlisiniz derim. Sizinkisi ve bizimkisi ayrıca kaygı sebebi. Geldik şimdi yeni partiye. Milletten başka güvencemiz yok. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, maddi destek vermeye hazır olduklarını ifade eden vatandaşların görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur notunu düştü. Diğer yandan Yeni Parti'nin bağış kampanyasına 24 saatte 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldı. 24 saatte 113 milyon lira. Hiç para sorunu olan bir parti gibi gözükmüyor Yeni Parti. Gelecek göremedi, bıraktı. Bir Ahmet Davutoğlu siyasetten geldi, kaydı ve gitti. AK Parti'den ayrıldığı dönemde bir selam veririm, Anadolu'yu ayağa kaldırırım diyerek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu siyaset yaşamını noktaladı. Davutoğlu 2019'da kurduğu Gelecek Partisi ile CHP'nin omurgasını oluşturduğu altılı masada yer alsa da siyasette bir varlık gösteremedi. O altılı masadan kimler gitmedi ki yani? Sadece Ahmet Bey değil, Ahmet Davutoğlu değil. Dönemin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gitti. Dönemin İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de gitti. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi ortadan ikiye ayrıldı. Çat diye ikiye ayrıldı ve bugün bambaşka tartışmaların içerisinde bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti. Peki FETÖ'de yeni parti sevinci, gazetenin manşeti bu olmuş. Ana muhalefet olduk diye bir cümlesi var FETÖ'cü kimliklerden birinin. Sevgili dinleyiciler, tesadüf mü değil mi yorumu size bırakalım. Terör ve güvenlik uzmanı Salih Aydemir, FETÖ'nün CHP'den ayrılan ve adı gibi yeni olan partiye sızmadığını, direkt olarak FETÖ enstrümanlarıyla yeni partinin kurulduğunu söylüyor ve FETÖ'nün CHP'deki maskeleri yeni partide renk değiştiriyor ama ihanet anlayışlarında herhangi bir fark yok diyor. O öyle diyor. Butlan kararıyla bölünen CHP'de istifa depremi sürüyor. 70 yıllık CHP'li Önder Sav, bakın 70 yıllık, ailesiyle birlikte CHP'den istifa etti. Belediyedeki istifa dalgası da sürüyor. Bu arada Özgür Özel yeni parti için sosyal medya hesabından bağış kampanyasını sürdürüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi başkalaştırılmış bir partiye dönüşmüştür. Eşim Çiğdem Sav ve iki evladım ve damadımla birlikte ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
4: Siyasi hayatımıza Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki yeni parti çatısında devam edeceğiz.
5: Hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
6: Yeni partiye destek olmak için aşağıdaki linkten tıklayıp açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
1: Durun, siz kardeşsiniz. Murat Çiçek yazıyor sevgili dinleyiciler gazetede, akşam gazetesinde ve şöyle diyor. Sözcü TV'deki tartışmayı izlemediyseniz internetten arayıp bence izleyin. Bir tarafta ekonomi gazetecisi ve aynı zamanda Zafer Partisi'nin genel başkan baş danışmanı sıfatını taşıyan Selçuk Geçer, diğer tarafta Sözcü gazetesinin kardeş gazetesi, tavır yazarı ve Not 1 haber sitesinin genel yayın yönetmeni ekonomist Can Özçelik. İkisi de muhalif. İkisi de AK Parti karşıtı, ikisi de CHP'li ya da yeni partili. Selçuk Geçer felaket tellalı, öldük diyor, bittik diyor. Öyle bir yapısı var. Can Özçelik ise o kadar değil, biraz daha makul. Selçuk Geçer'i dinlerseniz eğer, gömün bari diyesiniz geliyor. Can Özçelik ise o kadar değil. Selçuk Geçer manipülasyon ustası, Özçelik ise daha haklı Selim. Selçuk Geçer YouTube siyasetinden habire iktidara ateş ediyor, tutmayan öngörülerini sıralıyor, Özçelik ise Not 1 sitesinde daha sakin davranıyor. Geçer saldırgan, Özçelik biraz daha ağır başlı efendi. Televizyon yayınında Selçuk Geçer yine aynı tonlarda gezinirken laf döndü dolaştı, milletvekili seçmen ilişkisine geldi. Emeklinin durumunu milletvekili maaşına bağlayan Geçer yine esti gürledi. İzleyici kitlesi müsait olunca da verdi veriştirdi. Can Özçelik ise daha ağır, yere basan, daha gerçekçi bir durum tespiti yaptı. Vay efendim, sen misin bunu yapan? Tansiyon bir anda yükseldi. Tavır yazarı Özçelik, fikirlerine katılmak zorunda mıyım demesine bile tahammül edemeyen Geçer tarafından adeta stüdyodan atıldı. Delirme noktasına gelen Müzmin Erdoğan düşmanlarının geldiği nokta, son durum işte bu. Düşmanlıkta el yükselteni el üstünde tutarsanız olacağı bu elbette. Makul bir durum tespiti bile tahammüllerini asla kabul ettirmiyor ve buna kimse hayır diyemiyor diye yazmış Murat Çiçek. Durun, siz kardeşsiniz başlıklı yazıyı sonlandırıyor akşam gazetesinde.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi ve resmi gazetede yayımlanarak malumunuz resmiyet kazanıyor. Düzenlemeden kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanıyor. Aradaki fark hazine tarafından ödeniyor. Bu teklifle en düşük, yani aslında düzenleme oldu bu. Bu düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselmiş oldu değerli dinleyiciler. Yeter mi? Hayır, yetmez tabii ama son durum bu. 150 gündür Müştebayı arıyorlar. CIA ve Mossad 150 gündür kamuoyu önüne çıkmayan İran lideri Müşteba Hamaney'in izini sürmek için tarihinin en büyük insan avını yapıyor. Hala da bulabilmiş değil. Haç kesin kayıtları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgi bu. 2027 Haç kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri resmen başladı. Devlet yok diyenler Maraş'a gelsin. Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların usulsüz kullanılmasına tepkilerini dile getiren depremzede vatandaşlar, yardımlar keşke AFAD'a gönderilseydi, onları şehrimize bekliyoruz diyor. Devlet yok diyenler, bina yapmıyor, yapamıyor diyenler, bizi aç ve açıkta bırakıyor, bıraktı diyenler, gelip Kahramanmaraş'a kendi gözleriyle görsünler diyor. Hürriyet. Vatandaş dikkat! 1- Açık alanda ateş yakma. 2- Yanıcı madde atma. 3- Anız yakma işini artık bırak. 4- Ormanlık alana girme. Ve 5- Duman görünce hemen 112'yi ara. Muğla Seydikemer'de ekipler ve vatandaşlar hem ormanı hem canları kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atıyor ve mücadelelerine devam ediyor. Tam 169 yangın çıktı. 5'i hala etkili sevgili dinleyiciler. Isparta Eğirdir, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer kontrol altında. Fethiye, Alanya, Gülnar büyük ölçüde kontrol altında. Çine ve Gömeçe'de müdahale hali hazırda sürüyor değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz kimi yerlerde evler boşaltıldı, kimi yerlerde köyler küle döndü, kimi yerlerde sabaha kadar mücadele insanları hırpaladı ama Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın hattının son durumunu şöyle özetleyelim.
7: Kaş'ta 3 tane elmalı orman işletmeden görevli arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadılar. Önemli şeyler değil. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok ekiplerimizden ya da vatandaşlarımızdan. Bir can ve yaralama durumu, can kaybı ve yaralama durumu olmadı çok şükür.
8: Jandarmamızın, emniyetimizin Thomas'ı da dahil, köylerimizdeki su tankerleri de lerle beraber tüm vatandaşlarımızla birlikte bu yangınla mücadelemiz devam ediyor.
9: Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
1: Hileli satışı polis gördü diyor Hürriyet gazetesi. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazını peşinatsız şahsi senet karşılığında Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği o taşınmazlara Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolar istemesini şüpheli buldu. Hüseyin Başaran bu yüzden tutuklandı. Patron tutuklu. Haluk Levent'e devrettiği, neden bu şekliyle Haluk Levent'e de taşınmazları devrettiği sorusuna, yurt dışındaki fonlardan paranın Türkiye'ye gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi, yanıtını verdi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la beraber 6 kişi daha tutuklandı. 6 kişiye de adli kontrol kararı verildi değerli dinleyiciler. Ne kadar iyimser arkadaşlar. Kuver kılık değiştirdi. İstanbul'da bir restoran. Hesap gelince gözüme bir kalem takıldı. Ekmek ve su ücreti. Masadaki hiç kimse ekmek yememiş, su yerine de meşrubat içmişti. Buna rağmen bizden 400 lira isteniyordu bunlar için. Anlaşılan bazı restoranlar bakanlığın yasakladığı kuver ücretini farklı yöntemlerle almaya devam ediyor, diyor. Hürriyet'te Sefer Levent ekonomi dünyasına ilişkin çarpıcı haberler yapmaya devam ediyor arkadaşımız. YKS tercihlerinde yapay zeka damgası eğitimci Gülcan Öncel, yazılım, bilgisayar mühendisliği ve siber güvenlik alanlarının geleceğin en çok ihtiyaç duyulan meslekleri arasında olacağını belirterek adayların yapay zeka, yazılım ve mühendislik programlarına olan ilgisinin arttığını söylüyor. Şimdi bugün şartlar böyle olabilir. Ancak 5 yıl sonrası için, 3 yıl sonrası için, yani mezuniyetin gerçekleştiği tarih itibariyle de şartlar aynı yerde mi olur? Ya da sadece bu eğitim kafi derecede yeterli mi olur? Yerle yeksan olma ihtimali var mıdır? Mesela yazılımcılar mesleğe girdikleri ilk günün şartlarıyla iş bulabiliyorlar mı? Bunu da bence bir düşünsünler. Daha geniş ufuklu, kaybolmayacak alanlara doğru gayet tabii günün çağın gerektirdiği donanımlarla beraber tercihlerini yapsınlar. Önemli. İçeriden ilk atış. Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma'da dahili mühimmat yuvasında taşıdığı Roketsan yapımı, Teber 82 ve Aselsan yapımı Tolun P mühimmatları ile yaptığı ilk testte hedefi başarıyla vurdu. Mühimmatın gövde içinde taşınması Kızıl Elma'yı daha görünmez yaparken hızını da artırıyor. Tekrar ediyorum, mühimmat gövdenin içinde ve insansız savaş uçağında gövdenin içinden ilk atış gerçekleşiyor. Sistem böyle çalışırsa eğer Kızıl Elma çok daha görünmez hale geliyor ve hızı da çok daha yükselmiş oluyor. Bu nasıl ateşkes? İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün Şati kampıyla El Ehli Baptist Hapishanesi çevresinde çok sayıda konut vuruldu. Saldırılarda en az 6 Filistinli daha öldü. Şati kampı sakini Abdurrahman Ramazan, sahadaki durumun ateşkes açıklamalarıyla örtüşmediğini söylüyor. Rıfat Şamiye ise ne ateşkes var ne de güvenlik diyor. Dünya görmez. İsrail varsa dünyaya huzur asla gelmez. %1 ihtimal bile yoktur. Bu kadar da net şekliyle söylüyorum. Yoktur. Takvim gazetesine bakacağız şimdi. Bu arada 0507-977-0101'den mesajlarınız her yerden geliyor. Yolda olanlar var. Evinde, sofrasında, kahvaltıda olanlar var. Çoktan erkenden kalkıp o işi halledip işine gücüne bakanlar var. Bu esnada Radyo 7 dinleyenler var. Serviste olanlar var. Servis halinde dinleyenler var işe giderken. mesaisini tamamlayıp evine dönmek üzere olanlar var ya da dakikalar sayanlar var. Onların her birinin mesajlarını görüyorum ama 0507-977-0101'den yayın tam 7'de başladı. 7 itibariyle ilk mesajı kim nereden gönderdi şimdi bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum ama kısmetse bir 5 dakika sonra beraber öğreneceğiz. Bir Ankara vurgunu. Hani Ankara polisiyesi diye reklam yapılıyordu ya, öyle değil. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 şüpheli gözaltında. Yolsuzlukların merkezinde yeni partili Veli Ağbaba ve belediyeye yerleştirdiği Mutlu Kerimoğlu var. Yine Veli Ağbaba. Mutlu Kerimoğlu'nun hesabından Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemde 975 bin lira para transferi yapılmış. İskan için 2 milyon lira. Serpil Zengin ve Ozan Yiğit iskan bedeli adı altında müteahhitten 2 milyon lira rüşvet istemiş. Ruhsat için rüşvet talebi. Eryaman'daki projede Serpil Zengin ve Mutlu Kerimoğlu'na rüşvet vererek ruhsat işlemleri çözülmüş. Konser için para istediler. Optimum Alışveriş Merkezi'nde konser organizasyonu için para ve stand talep edilerek irtikafa zorlamak. Otopark işletmesi için ödeme, bir otoparkın işletilmesi için para ödemeye zorlandığı, otopark tahsisi karşılığında da para alındığı diyor. Bu Ankaralı CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı ve adamlarının karşı karşıya kaldığı suçlamalar. Bir de Üsküdar var. Üsküdar Belediyesi'ndeki yozlaşmanın ilçeyi adeta felakete sürüklediği ortaya çıkıyor. Projelerde rüşvet uğruna betonarme, perde duvarları kesilen, yangın holleri yok edilen, olası bir depremde yıkılma riski taşıyan binalara iskan verildiği bakanlığın raporlarıyla kanıtlandı sevgili dinleyiciler. Ödeme tarifesini de, ya kardeşim müdürler görmezden geldiyse, başka birileri bunu yaptıysa başkanın ne suçu var diyenler için söylüyorum. Ödeme tarifesini bizatihi zaten halleri belediye başkanı Dedetaş'ın belirlediği söyleniyor. Ödeme tarifesi başkan Dedetaş'tan. Riskli binalara rüşvetle iskan. Türkiye gazetesindeyiz. Ölçüyü kaçırdın usta. Gıda fiyatları 4 yılda 4 kat, ustalık isteyen işlerse tam 10 kat fırladı. İşçilik çok pahalı hale geldi. Pahalılık denilince akla ilk market rafları geliyor. Oysa vatandaşın bütçesinde asıl büyük deliği hizmet sektörü açıyor. Son 4 yılda gıda fiyatları ortalama 4 ila 6 kat arttı. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri ise 10'a katlandı. İşçilik malzemeyi çoktan geçti. Zam yarışında terziler %1100 artışla başı çekiyor. Terziler 1100 artışla yüzde başı çekiyor. İkinci sırada berberler geliyor. Aman Allah'ım, er kişilerin en büyük dertlerinden biri. Çok sık malumunuz gidiyoruz efendim berberlere. Furkan'cığım kaça tıraş oluyorsun sen? Bak çok 600 falan. İşte o civarlarda dolaşıyoruz. Her ayda ortalama yaklaşık olarak uğruyoruz. Diyeceksiniz ki hanımefendilerin kuaför ücretlerini bir bilseniz diyeceksiniz. Biliyorum, bilmek istemiyorum, duymak da istemiyorum efendim. Devam ediyorum. Peki, İslam sanatları Batı'yı etkiledi. Doğa kültürünün, Doğu kültürünün ve İslam sanatlarının Batı'daki tesirini gözler önüne seren oryantalist eserler New York'ta Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Osman Hamdi'nin Kur'an okuyan adam, Şehzade Türbesi'nde derviş gibi meşhur eserlerinin de o sergide yer bulduğuna işaret ediliyor haberlerde. Saatin 7.28 olduğunu fark ediyoruz. Yine devam edelim istiyoruz. Hayatın içinden haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürelim. Dün İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilen Erdoğan bir programdaydı. Sivas'ta Siyer-i Nebi Külliyesi'nde düzenlenen programdaydı. Şöyle dedi: eğer alimler bölünürse halk ne yapar?
10: Araya atfetmesi gerekenle gerekmeyenin adeta ayrımının ortadan kalkmış olması. Alimlerimizin arasında birlik olmazsa nasıl avamın arasında birliği sağlayabiliriz? Üniversitelerdeki hocalarımız olsun, üniversite dışındaki hocalarımız olsun, onların da kendi aralarındaki bu birliği sağlama konusunda biraz egolarını, kibirlerini, peygamber ahlakının da gereği olarak geride bırakmaları, dışarıda bırakmaları gerektiğini düşünüyorum. Avamı ilgilendirmeyen tartışmaları YouTube kanalları üzerinden, sosyal medya mecraları üzerinden yapmalarının büyük bir gaflet olduğunu düşünüyorum. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor.
1: Savaşı yayma peşindeler. İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı söyleniyor. 80 bin kişilik bir kuvvetle. Üst düzey bir örgüt yöneticisi sayılarının 230 bini aştığını kaydederek Kuveyt üzerinden bütün körfez ülkeleri İsrail ve Amerika'ya ders verecek diyor. Iraklı emekli general Galip Salih, Basra hattına bir haftadır militan sevkiyatı yapılıyor. Tahran yönetimi biraz daha sıkıştırılırsa bütün bölgeyi yakmak için binlerce militanını seferber edecek. Bu çok açık bir intihar olur. Bundan da İsrail karlı çıkar. Saddam Hüseyin 2 Ağustos 1990'da aynı hatayı yapmıştı ve Irak'ın yıkılışına sebebiyet vermişti değerlendirmesini yapıyor. Herkesin dikkatli davranması icap ediyor ve maalesef biz de o coğrafyanın yine hemen merkezinde bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Saat 7.30 olduğuna göre ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz ve Akşehir'e selam gönderiyoruz İdris Doğan'a. The Economist'e yer veriyor İdris Bey, CHP'den kopan dal için güzellemeler var diyor ve şöyle yazıyor. Türk solu için önemli bir ayar aslında CHP'de yaşananları ele alan Economist'in yayını. Elbette aileden başlayarak partilere, hatta en büyük kurum olan devlete kadar kendi iç cephe adalet, istişare, hayır, huzur, gelişme üzerine tahkim etmeyenlere başkaları yol göstermenin ötesinde önce algı operasyonları yapar, sonra da üzerlerinde tahakküm kurmaya kalkışırlar diyor. Analizi için teşekkür ederim. Sevgiler ve selamlar gönderelim. Cumasında tebrik edelim İdris Bey'in. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %33'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk. %33 seviyesinde ve saat daha 7.35. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan trafiği görüyoruz. Yandex'e göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafik açık. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray istikametini yoğun arterler içinde sayabiliriz. Tıpkı TEM üzerinden Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar olan kısmını yoğunlar içinde sayacağımız gibi. Yine TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar da yine kırmızı renkle gösterilen o yoğun trafiği görmek mümkün. Ancak yine TEM'den, Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadarsa yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. İyi ki de öyle yapmaktasınız. Biz burada Furkan'ımızla bu yayını gerçekleştirirken milyonlarca dostumuzun Türkiye'nin her yerinden, mübalağasız söylüyorum, bu frekansta ülkenin ve dünyanın gerçeklerini işitmek üzere buluştuğunu gayet iyi biliyoruz. Ve dostlarımızın mesajları da bunu tescilliyor. Hüseyin Karabay'a hayırlı cumalar ve sevgiler diyelim. Yusuf Karalı'ya da aynı şekilde bizi Mustafa amcasıyla ve amcası Mehmet Bey ile beraber dinliyor. Hayırlı işler, hayırlı cumalar diyelim, ekleyelim, devam edelim. Adalet Çopursan, hayırlı cumalar, biz de buradayız diyerek mesaj gönderiyor. İlk defa da mesaj gönderenler var, onu da görüyorum. Dostumuz Mehmet Bey'e, Mustafa Bey'e düzelttim. Samsunlu Mustafa Kolcu'ya da sevgiler gönderelim. İşleri rast gitsin, dualara gönülden amin dedim diyor. Adem Merve'ye de günaydın. Şu anda Ankara'dayız. Ankara Keçiören'de ve radyo frekansında Radyo 7'de buluştuk diye de eklemiş. Dün dikkat çekici gelişmelerden biri de şuydu. Cem Küçük şu anda gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şu anda hala emniyette. Küçük İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Hakkında birden fazla iş adamının şantaj nedeniyle şikayetçi olduğu ifade ediliyor. Efendim? Gazeteci Cem Küçük hakkında inanılmaz vahim bir iddia bu. Birden fazla iş adamının şantaj nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinde halihazırda devam ettiğine işaret ediliyor. Bakalım iddialar doğrulanacak mı? Ya da soruşturmanın seyri ne yönde ilerleyecek? Belgeler, bilgiler, kovuşturma tarafı ve yargılama tarafı ne şekliyle evrilecek diyelim ve devam edelim. Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir eşikteyiz. Terörsüz Türkiye meselesinden bahsediyorum. Kritik bir eşiği aşıyoruz beraber. Şimdi gözler meclise sunulacak olan yasada. Düzenleme af getirmiyor. Kesin. Tekrar ediyorum. Düzenleme af getirmiyor. Örgüt yöneticileri kapsamın dışında. Öcalan, terör örgütünün elebaşı Öcalan İmralı'da kalacak. Yasanın en geç pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor.
12: Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
7: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır.
12: Devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
11: Özay Şendir bu konuya değiniyor Milliyet Gazetesi'nde, gazetenin genel yayın yönetmeni, ve şöyle diyor. Terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün. Bir yılda olacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak olan yasa PKK'nın silah bırakma süreci izleyip de teyit ve tespit raporu sonrasında uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek. Silah bırakmaya gönlü olmayanların süreci zehirlemesine müsaade edilmeyecek. Silah bırakmayan ya da başka örgüt kuranlar için terörle mücadele yöntemleri aynen geçerli olacak. Cinayet işleyenler yasadan yararlanamayacak, diğerleri de cezasını tamamlayıp çıkabilecek. Sayısı yüzlerce ifade edilen Kandil'deki üst düzey yönetici kadrosu Türkiye'ye dönemeyecek. Türkiye'ye dönenlerin topluma entegre olma süreci şansa bırakılmayıp üst düzey bir kurul oluşturulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurulun gelişmeleri takip etmesi söz konusu olacak. Ağustos 2027'deki manzara. Türkiye, Kuzey İrlanda'da 2 yıldan uzun süre silah bırakma sürecini 6 ayda tamamlamış bir ülke. Türklerin bölünme korkusu tamamen ortadan kalkar ve Kürtlerin vatan Türkiye duygusu pekişir. Sorunu çözen Türkiye'de demokratikleşme adımları atılır. İsrail'in Irak'ın kuzeyinde kalan terör örgütü yöneticileriyle yeni terör dalgası oluşturma çabaları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gayretiyle bir kez daha boşa çıkar. Türkiye'deki bu gelişmeler coğrafyadaki tüm Kürtler için Türkiye'yi çekim merkezi yapar. Türkiye'ye dönecek Avrupa yapılanmasındakilerin kavuşma heyecanı büyük bir değişime neden olur. Avrupa'daki yapılanma artık Türkiye için lobi yapmaya başlar. Öcalan, İmralı'da sürecin sağlıklı yürütebilmesi için daha rahat iletişim noktalarına sahip hale gelir. Bu söylediklerim, bu yazdıklarım hayata geçiş sürecinde sancılar olmayacak mıdır? Elbette ki olacaktır. Mesela yıllardır dağda kalmış, Türkiye sosyolojisini unutmuş ya da eskide kalmış insanlardan bazıları geri dönüşte can sıkıcı cümleler kurabilir. Aslında 2 ay öncesine kadar Türkiye bunun bir örneğini de yaşadı. Ama sonra akıl üstün geldi ve o mesela yıllar

0: Bölgedeki insan kaynağı görülen mülteci kamplarında yeni örgütler kurmak için yoğun çaba içerisine girebilirler. PKK çizgisinden uzaklaşanlar, onu destekleyenler kendilerine yeni yöntemler ya da kulvarlar arayabilirler diyor Özay Şendir, Milliyet gazetesinde yazısını sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Can sıkıcı cümleler kurabilir bazıları, 80'lerin mirasını adeta sahiplenerek diyordu Özay Şendir. Şimdi can sıkıcı cümleleri bugün kuranlardan biri Güristan Koçyiğit. O demli bir isim. İstanbul Valiliği'nin her okula mescit açılmasına yönelik kararını nedense hazmedemiyor Güristan Koçyiğit. Özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, eğitim dinselleştirilmek için işi boşaltılmıştır. Eğitim cemaatlerin, tarikatların eline bırakılmıştır diyor, kızıyor demli Güristan Koçyiğit.
2: Az buçuk eğitim sistemini bilen biri olarak ve iki öğrenci velisi olarak biri olarak söylüyorum. Sanki eğitimin tek eksiği gerçekten öğrenciler aslında cuma namazı kılacak alandan yoksunlarmış gibi bir algı. Oysa ki eğitim kurumları aslında insanların dinine göre sınıflandırılmadı. Aslında dinsel anlayışın, dinsel ayrışmanın olmadığı mekanlar, kamusal mekanlardır. Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş ve tamamen eğitim dinselleştirilerek ama daha da önemlisi cemaatlerin, tarikatların etki alanına açılarak, çerez projeleriyle gittikçe içeriği boşaltılarak, boşaltılan bir hale gelmiş. O nedenle bu uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
0: Kaşınıyor yani, mescit deyince, cami deyince, eğitimin içinde inanç hakkı ve hürriyeti deyince bir alerjik reaksiyon başlıyor bazılarının vücudunda. Önce ellerde, sonra avuç içinde, sonra parmak aralarında, kafada, saçta, sırtta, başta, aklınıza gelen her yerde bir kaşınma hali. 60 ilde örgütlenme tamamlanacak dedi yeni partinin genel başkanı Özgür Özel. Genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin bazı bilgiler vermiş, Özgür Özel'in gönderdiği mesajlar paralelinde. Özel sosyal medya hesabından bağış kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı. Tarladaki buğdayın gelirini teklif eden amcamızın, sana otobüs alacağız diyen teyzemizin destekleriyle biz ayaktayız. Milletten başka herhangi bir gücümüz de güvencemiz de yoktur diyor yeni partinin genel başkanı. Fesih 22 Ağustos'taki kongre ile resmileşecek. Gerçekten çok üzüldük Ahmet Bey'in siyasetten çekilmesinden. İyi oluyor yani, hani siyaseti bilenlerle bilmeyenler arasındaki açık farkın da anlaşıldığı, algılandığı meselesiyle beraber Ahmet Bey'in siyasetin dışında kalarak kendi alanına doğru, akademik kariyerine doğru yönlenmesi ya da kitaplar dünyasında ilerlemesi, dev adım atması Türk siyaseti açısından çok olumlu bir adım efendim. Davutoğlu'nun siyasetten çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini bitirme kararında yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ile bir yıldır süren birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının da etkili olduğu söyleniyor. Kulislerde sonuçsuz kalan birleşme görüşmelerinin yanı sıra Ahmet Davutoğlu'nun altılı masada dahil olmak üzere başından bu yana uyguladığı politikaların, diğer partilerle yürüttüğü temas ve işbirliği arayışlarının partide yol açtığı hayal kırıklığının da siyaseti bırakmasında önemli bir faktör olduğuna işaret ediliyor. Partinin fesi ise 22 Ağustos'ta yapılacak kongre ile resmi hale gelecek değerli dinleyiciler. Peki, devam edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ahmet Davutoğlu'nu ben dediğim gibi 90'lı yıllardan birlikte yayın yaptığımız radyo mikrofonlarından tanırım. Derindir gerçekten Ahmet Hoca. Akademik kariyeri manasıyla ilgisi, bilgisi gerçekten derin şekliyle sürer ve ufku da geniştir. Lakin akademik dünyada fevkalade geniştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la görüştü. Dün ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan için ülkemizden elinden geleni yapmaya devam edecektir dedi. Türkiye olarak bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde yer almak istediğimizi söyledi Erdoğan.
3: Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.

0: İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Temmuz ayının son gününün sabahındayız. 31 Temmuz Cuma sabahında Cuma'nızı kutlayalım önce. Radyolarının başına henüz geçen dostlarını her biri için hayırlı Cuma'lar diyelim. İşiniz rast gitsin. Nereye gidiyorsanız, mücadeleniz her neredeyse, planınız programınız neredeyse, sağlığınız, afiyetiniz inşallah pırıl pırıl ve tertemiz olsun. Bizi hayırlı sabahlar diyerek Samsun'dan dinliyor Şehri Uysal. Her sabah sizi dinliyorum. Gerçekten yorumlarınızı da çok severek dinliyorum diyor. Sağ olun efendim, her zaman bekliyoruz. Bekliyoruz. Bizi Furkan'ımızın teyzesi de eniştesi de yeğenleri de dinliyor. Naime Hanım, Naime Eroğlu, Fatih Eroğlu, önce hayırlı yolculuklar diyelim, size de sağlık afiyet diyelim. Bir de bizim bu kızlar var, ben hani bebeklik aşamalarından itibaren biliyorum onları. Ayşe, Hüma ve Hilal, onlar da dinliyor. Şimdi abla oldular tabii, kocaman oldular. Onlar da ah diyor Furkan, bir de bana sor abi. Ben o göz işaretinden anladım ne demek istediğini. Onlar da Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah destekçisi. Her zaman da bekliyoruz. Naime Hanım'a, Fatih Bey'e hasreten selamlar diyelim ve devam edelim yayınımıza şimdi.
2: 7 gün 7 sabah.
1: Şimdi hayatın içinden haberleri sıklıkla paylaşıyoruz biliyorsunuz. Bizim için kıymetli. Efendim, FETÖ'de öyle ilginç bir yeni parti mutluluğu var ki bence dikkatinizden kaçmamalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide yuvalanan FETÖ'cülere ilişkin olarak FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum sözleri üzerine partide CHP'de yaşanan istifalar, Özgür Özel'in FETÖ projesi olduğu iddiaları yorumlarını beraberinde getiriyor. FETÖ'cü firariler Özgür Özel'in yeni partisi için ana muhalefet olduk ifadelerini kullanıyor. Ben de onlardan birinin videosunu izledim. Bir dönem vakti saatinde Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasında televizyonlarda ahkam kesen, en iyi biz biliriz, bizden entelektüeli yok, bizden derini yok diyerek Mossad CIA ajanlığı konusunda kimseye yer ve pay bırakmayan gazeteci görünümlü isimlerden birinin videosunu dün ben izledim. Terör ve güvenlik uzmanı Salih Aydemir, FETÖ'nün CHP'den ayrılan ve adı gibi yeni olan partiye sızmadığını, doğrudan FETÖ enstrümanlarıyla yeni partinin kurulduğunu söylüyor ve FETÖ'nün CHP'deki maskeleri yeni partide renk değiştiriyor ama ihanet anlayışlarında herhangi bir değişiklik yok diyor. Türkiye düşmanı FETÖ'nün yeni partiyi açıktan desteklemesinin şaşılacak bir şey olmadığını söyleyen Bağımsız Ülkücüler Platformu'nun kurucusu Adnan Baransa, FETÖ itirafçılarının Özel'i deşifre etmesi, bütün FETÖ'cü hesapların Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i desteklemesi, bunların yeni değil de eski Türkiye artığı olduğunun bir ispatıdır diyor. Bu cümlelerde Adnan Baran'a, yani Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran'a ait değerli dinleyiciler. Çarpıcı. Başörtülü anneye küstah saldırı. İyice zıvanadan çıkanlar var. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bebeğiyle yürüyen Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden nefret kusan ve başındakiyle daha fazla üremeyin şeklinde çirkin ifadeler kullanan Refika Beyza Yakar Güneş hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Bakılsın, akli melekeleri yerinde mi? Normal mi? Önce o bir test edilsin. Öğreniliyor, tıbbi yöntemler var. Eğer akli melekeleri yerindeyse sonuna kadar insanları ayrıştırmaktan, kamplara bölmekten yargılansın ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalsın. Zira bunlar fosil diyeceğim ama fosil bayağı yeni bir jenerasyonun örneği olarak karşımıza çıkar. Fosilden de fosil. Yani ağzından laf püskürtürenlerden çok daha fazla ejderha görünen o. Devlet yok diyenler Kahramanmaraş'a gelsin. 6 Şubat'taki deprem ardından Ahbap Derneği tarafından kullanılmasına, bağışların usulsüz şekilde yok edilmesine tepkilerini dile getiriyor vatandaşlar. Yardımlar keşke AFAD'a gönderilseydi, onları şehrimize bekliyoruz sözleriyle tepki gösteriyor sevgili dinleyiciler. Çok sayıda da örnek var. Mesela depremzedelerden Mesut Balık, şükürler olsun devlet yok diyenleri ben şehrimize bekliyorum. Gelsinler, görsünler. Şehrimize gelin bir bakın. yarın. Biz memnunuz. Her şey ortada. Boş konuşmaya da zaten gerek yok. Konuşanlar lütfen gelsinler, buyursunlar. Gördüğümüz kadarıyla toplanan paralar buralara gelmiş olsaydı çok daha güzel olacaktı kentimiz. Ama devlet her şeyi görüyor diyor. Bölgedeki esnaflardan Orhan Ceviz ise keşke toplanan paralar özel kuruluşlara verilmeseydi. Devletin AFAD'ı vardı. Buralara yatırılsaydı o paralar. Bugün devlet yok diyenler iş yerlerini, konutlarını ve köy evlerini şöyle bir etrafa bakın nasıl inşa etti. Bitiyor ve bitti birçoğu. Sosyal medya sayfalarında devlet yok demeleri çok yanlıştı. Ben depremin tam merkezindeyim. Vatandaşlar yardımları özel kuruluşlar yerine AFAD'a gönderdiler ve oradan deprem bölgelerine o paralar geldi ve bunlar yapıldı. Bir de başka yerlere gidenler buralara gelseydi bambaşka bir deprem bölgesi olurdu diyor.
2: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Reklam.
8: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
9: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında Midland'ı yere serdi. Kartal ikinci yarıdaki süper futboluyla Avrupa'yı salladı. Taraftarını mutlu etti. Üçüncü ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Çekya temsilcisi Kralova ile karşılaşacak değerli dinleyiciler. Siyah beyazlı temsilcimiz ilk maçta İstanbul'da aldığı 1-0'lık skorun avantajıyla sahaya çıktı. İlk 45 dakikada Danimarka ekibi baskı kurdu ve golü aradı. Diu'nun iki topu direkten döndü. Kartal ilk yarıda sakindi ve mücadeleci futbol olduğuyla alkışları alan taraftı. İkinci yarı muhteşem bir futbol sergiledi Beşiktaş. 53'te Midland'da Erlik'in kırmızı kart görmesiyle de oyunda dengeler değişti. 59'da Orkun direğe takıldı. 70'te oyuna girer girmez ağları sarsan Raşika tur biletini müjdeleyen isimdi. 76'da da Orkun Kökçü'nün penaltısıyla zaferimizi ilan ettik. Midland'ı iki maçta gol yemeden eleyen ekibimiz 3. eleme turunda Çekya ekibi Kralova ile eşleşti. İlk maç 6 Ağustos'ta deplasmanda, yani haftaya ilk maç. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunan isim: bundan sonra tur için bugün çalışmaya başlayacağım. Avrupa'da kolay maç yoktur. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Hazırlanmamız gerekiyor ama bu turdaki gibi eğer oynarsak iyi şeyler yapabiliriz. Bu maçtan sonra da iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. Hemen bir sonraki tur için çalışmalara başlayacağız dedi. Zor bir rakibe karşı tur atladıklarını söyleyen Italiano, takımın sadece ortaya koyduklarından dolayı mutluyum ifadelerini kullandı. Rövanşta ilk maçtaki 11'e başlaması da sorulan deneyimli çalıştırıcı, gruplara kalınca, lig maratonu da başlayınca rotasyon illaki olacaktır diyor. Beşiktaş'ın bu sezon hızlı başladığı anlaşılan teknik direktörü Vincenzo Italiano, büyük idealleri var. Beşiktaş'ın başarılarının devamını dileyelim ve devam edelim. Keşke Başakşehir için de aynı şeyi söyleyebilseydik. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmek isteyen Başakşehir, Avrupa'ya erken veda eden taraf. Finlandiya ekibi Inter Turku ile geçen hafta kendi evinde yaptığı karşılaşmada sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Başakşehir, dün deplasmanda yaptığı rövanş karşılaşmasındansa rakibine 2-0 yenilerek ayrıldı. Ev sahibinin gollerini 18'de Tominen, 47. dakikada Jetva ağlarımıza gönderdi. Temsilcimiz ilk maç sonunda 3-1'lik, iki maç sonunda 3-1'lik skorla kupaya veda etmiş oluyor. 2-0 dünün sonucuydu. Gelelim kulüplerimize ve transfer haberlerine. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe, forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Borussia Dortmund'dan Gisseri ile Atletico Madrid'den Sörlot listede öne çıkan isimler. Kanarya, Sturm Graz maçına yeni golcüsüyle çıkmak istiyor. Biter mi bu transferler bilmiyorum ama transfer haberleri bitmez, onu kesin biliyorum. Galatasaray ise Rafael Leao transferinde ısrarcı. Milan'a 5 milyon avroluk kiralama ücreti ve 45 milyon avroda zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti sarı kırmızılı kulüp. 27 yaşındaki Portekizli yıldızda ise senelik 10 milyon avro öneriliyor. Bu yıldızın peşinde hem Galatasaray var hem de Fenerbahçe var. Galiba kazanan Rafael Leao olacak ve menajerlik firması. Trabzonspor Olympiakos'tan 27 yaşındaki Bruno Onyemaechi'yi izliyor. Sol bek ve sol stoperde görev yapabilen deneyimli savunmacı Paul Onachu'yla beraber Nijerya milli takımını taşıyan önemli isimlerden biri. Öte yandan Avusturya'da kampına devam ediyor Trabzonspor. Hazırlık kapsamında oynadığı ikinci maçta gurbetçilerin yoğun desteğiyle Katar'ın El Saad takımıyla mücadele etti. Maalesef bu maçta da mağlubiyet yaşadı. 1-0 yenildi Bordo Mavili takım sevgili dinleyiciler. Çok sayıda fırsat buldu ama onu değerlendiremedi Fatih Tekke'nin talebeleri.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz.

0: Sertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detay

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
11: Ekspertizse Dynobil'le.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Ekonomi dünyasındayız ve beraber ilerliyoruz. Amerikan doları 47.52 bandında. Dolar 47.52'lerde. Avro ise 54.72'lerde. 54.72. İngiliz sterlini 63.94'te. 63.94. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yine gol yedi dün. Eksi 209 puanını kaybetti ve günü 13.292 puanla tamamladı. Borsa İstanbul kaybetmeye devam ediyor. Eksi 209 puanı daha gitti. 13.292 ile günü tamamladı. Gram altına bakalım. Eğer 1 gram altın satın alayım diyorsanız en az 6.243 lira ödemek zorundasınız. 1 gram altın eşittir 6.243 lira. Çeyrek altının satış fiyatı 10.162 lira. Yarım altının satış fiyatı 20.323 lira. Tam altının satış fiyatı 40.534 lira. At altının satış fiyatı 41.468 lira. Gümüşün gramına gelelim. Gram fiyatı gümüş 89.80'lerde. 89.80'de ve Brent petrolün varil fiyatı da 85 dolar 29 sent seviyesinde.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız.
14: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıt vergisinin ikinci taksit ödemesi için verilen tarih bugün sona eriyor. Dijital vergi dairesinde şifre girmeden plakayla ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik ya da vergi kimlik numarasıyla tescil ya da sahiplik belge tarihini kullanarak borç görüntülenebiliyor ve ödeme yapılabiliyor. İşlem e-devlet üzerinden de tamamlanabiliyor. Motorlu taşıtlar vergisi borcunun süresinde ödenmemesi durumunda her ay için gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi borcu olan araçlar muayeneden geçemezken resmi işlemlerde de kısıtlamalarla karşılaşılabiliyor. Tekrar edelim. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi için bugün son gün değerli dinleyiciler, haberiniz olsun. Akaryakıt fiyatlarından da tabii haberiniz olsun. Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle geçerli olmak üzere 3 lira 71 kuruş seviyesinde bir zam yapıldı. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan artışla beraber motorinin fiyatı birçok ilde 80 lira seviyesine çıktı sevgili dinleyiciler. İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı şu anda 80'in üzerinde, 80-97'ler seviyesinde. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 67-18'de, likit petrol gazının ise 31-39 seviyesinde. İstanbul'un Anadolu yakasına gelelim. Motorinin litre satış fiyatı 80-82'de, benzin 67-02'de ve LPG 30-59'lar seviyesinde dolaşıyor. Gelelim başkent Ankara'ya. Ankara'da son motorin zammı ile beraber litre fiyatı motorinin 82-09'larda. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 82-09, benzin 68-14'te, LPG ise 31-29'da. Son olarak İzmir'i de söyleyelim. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı İzmir'de 82-37 oldu. 82-37. İzmir'de benzinin litre fiyatı 68-44. LPG'nin fiyatı ise 31-19 seviyesinde yapılan son zamlar eşiğinde motorinde 80 lira eşiği aşıldı. Bulunduğunuz il hangi petrolcüden satın alıyorsunuz? Bu ufak tefek farklılıklarla beraber ulaşabilir, size bilginiz olsun diyelim ve devam edelim şimdi. Emeklilere sigortada yeni avantaj dönemi başlıyor. Emekli dijital kart sahiplerine sağlık, konut ve araç sigortalarında önemli indirimler sunuluyor. İşte emekliler için yeni kampanyanın detayları.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk defa hoş geldin indirimi, emeklerimize özel %15 indirim. Akabinde %15 emekli indirimi ve peşin ödemek isterlerse de artı bir %10 indirim tanımlandı. Yani toplamda %40'a varan bir indirim sağlandı emeklerimize. Yanı sıra kredi kartına da vade farkı olmadan 12 taksit yapabiliyoruz. Tabii ki tamamlayıcı sağlık sigortasının yanında kasko poliçelerine özel, yine emeklerimize özel %11 indirim uygulandı. Konut sigortasında %30 ve trafik poliçelerinde de %5 özel emekli indirim uygulandı. Yaşa göre değişmekle birlikte biz protokol imzalanmadan önce 64 yaşına kadar sağlık poliçesi yapabiliyorduk. Fakat protokolle birlikte 70 yaşına kadar yükseltildi şu an sağlık sigortası Türkiye Sigorta'da emeklere özel. Burada tabii yaşa göre değişiyor, fakat ortalama bir fiyat prim vermemiz gerekirse 30 binden başlıyor diyebiliriz. Burada 40 bin, 50 bin o aralıklarda devam ediyor. E-Devlet üzerinden alınan dijital emekli kimlik kartı olanlar sadece bu hizmete yararlanabiliyorlar. Prim olarak biraz ulaşması zor gibi gözüküyor ama tanımlanmış olan emeklilere özel indirimimiz sayesinde, Türkiye Sigorta ve SGK işbirliğiyle olan indirim sayesinde emeklilerimiz şu an özel hastanelerde sağlık sigortasından faydalanabilecekler. Bu da çok kıymetli, çünkü yatarak tedavi dediğimiz limitsiz özel hastanelerden faydalanabilecekler ve ayakta tedavi dediğimiz sağlık sigortaları noktasında yıllık 10 haktan yararlanıyor olacaklar. %40'a varan indirimle bu hizmetten faydalanacaklar.
14: Bu arada en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 lira seviyesine resmen yükseldi. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Düzenlemeden kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanıyor. Aradaki farksa hazine tarafından karşılanıyor. Minimum seviye artık aylıkta 23.552 lira. Yeter mi? Asla ve kata. Lakin biriniz resmi durum bu. Devam edelim. Milyonlarca üniversiteli af. Türkiye Büyük Millet Meclisi milyonlarca öğrencinin merakla beklediği af düzenlemesini kabul etti. Lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisans üstü düzeyde hazırlık sınıfları dahil olmak üzere üniversitelerden ilişi kesilen tüm eski öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanınıyor. Milyonlarca üniversiteli için iyi haber bu. O noktaya kadar getirdikten sonra o noktayı geride bırakmak herhalde istemez, milyonlarcası istemez. Araç muayenesinde Turka dönemi başladı. Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye genelinde araç muayenelerini yapacak olan şirket. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'yla MOİ Ortak Girişim Grubu kuruldu. Yeni dönemde Turka 81 ilde 249 sabit ve 103 mobil araç muayene istasyonuyla 900 muayene hattı kuracak. 3 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında kurulacak olan yeni nesil araç muayene altyapısı için işletme hakkı bedeli olan 1.72 milyar doların da hazineye peşin olarak ödendiğini hatırlatalım. Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni döneminde başlangıcı olması anlamını taşıyor bu. Evde basit işler, ustalık gerektiren zor işler sizi ürkütmeye başladı mı efendim? Yani ustayı çağırmak konusu, maliyetler konusu, nasıl ödeneceğine dair ürpertici ayrıntılar sizin kafanızda da var mı? Bende var. Hayat pahalılığı ve enflasyon tartışmalarında oklar zincir marketlere ve gıda fiyatlarına çevrildi ki o birincil alan biliyorsunuz. Vatandaşın bütçesinde asıl büyük deliği ise hizmet sektörü açtı. Son 4 yılın verileri incelendiğinde gıda fiyatları ortalama 4 ila 6 kat artarken usta emeğine dayalı hizmet kalemlerindeki artış tam 10 katı buluyor ve rekor kırıyor. İşçilik malzemeden çok daha yüksek. En çarpık örneklerinden biri evdeki tadilatlar. Geçmiş dönemde evdeki tadilat bedelinin %30'uyla 50'si arasında bölümü işçilik bedeli olurken günümüzde ustanın talep ettiği işçilik bedeli malzemenin bedelini katlamış durumda. İşçilik bedellerindeki artışları gıda enflasyonuyla karşılaştırdığımızda bu çarpıklık net şekliyle ortaya çıkıyor. 2022 ile 26 arasında 4 yıllık dönemde 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı %500, 1 litre ayçiçeği yağının %450, tavuk %550 civarında zamlanıyor. Ancak aynı dönemde el emeği tarifesi bu artışları dahi gölgede bırakıyor. Bir pantolon paçası kısaltmanın bedeli 4 yılda %1100 artar. Şehir içi nakliye ücreti %1200 arttı. Berber ve kuaförlerde fiyat artışları ise %800'ü, oto yıkamada %750'yi geçmiş durumda. Ortaya çıkan bu tablo enflasyon sepetindeki asıl direncin sadece tarladan ya da fabrikadan değil doğrudan hizmet sağlayıcılardan geldiğini ve buradaki artışın kontrolsüz olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bahsi geçen hizmet işlerinde vergi kaçaklığının da kaçakçılığının da oldukça fazla olduğuna işaret ederek kredi kartı yerine genellikle elden tahsilat yapılması yani cash yani nakit alınması, nakit talebinin çok yüksek olması, sektördeki kayıt dışılığın boyutlarını da gözler önüne seriyor. Kontrollerde kendi fiyatlarını düşük gösteren hayali fişler keserek yazar kasa raporu hazırlayanlar da görülüyor. Son 4 yıldaki gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarını bir görseniz, son 4 yıl beyaz peynirde %500'lük artış, makarnada %400 artış, ayçiçeğinde son 4 yıl %450'lik artış, un 1 kilogramda son 4 yılda %450'lik artış, bütün tavukta da yine son 4 yılda %550 oranında artışlar var. Peki ya hizmet sektöründe? Berbere gidiyorum derseniz er kişiler için söylüyorum. Tabii hanımefendiler için çok daha astronomik oluyor bunlar. Berbere gidiyorum diyorsanız bir saç sakal tıraşı olayım diyorsanız son 4 yıldaki fiyat artışı %800, %900'ler seviyesine çıktı. Oto yıkama yaptırayım diyorsanız bu her baba yiğidin harcı değil bu günümüzde. İç ve dış yıkama bir de iç ve dış yıkamaysa %750'lik bir artışla karşı karşıyasınız demektir. %750. Terziye gideyim ya şu pantolonun paçası biraz uzun kısaltalım şunu diyorsanız son 4 yılda biliniz ki artış %1100'ü buldu. Tesisatçı çağırayım diyorsanız basit işçilikler kolay İngiliz anahtarıyla yapılabilecek türden işler diyorsanız son 4 yıldaki zam oranı %900. Nakliyeci işiniz varsa şehir içinde %1200'lük artışlar var değerli dinleyiciler. İstanbul'da Beylikdüzü'nde terzilik yapıyor Kemal Ayaydın. Vatandaş bize kızıyor ama giderimiz sadece iğne iplikten ibaret değil ki. Dükkanın kirası var, elektrik var, SGK primleri var. Hepsi beli bizi büküyor. Eskiden piyasayı az çok tahmin eder ona göre bir yıl zam yapardık. Şimdi yarın ne olacağını, enflasyonun nerede duracağını kestiremiyoruz ki. Bugün aldığımız tela, fermuar, astar yarın toptancıda aynı fiyata yok. Hal böyle olunca mecburen gelecekteki olası maliyetleri yani beklenti enflasyonu hesaba katıyoruz ve ona göre fiyat veriyoruz. Paça kısaltma 1000 lira olunca efendim? Paça kısaltma 1000 lira olunca müşteri önce bir şaşırıyor ama ben o parayla çarkı ancak döndürüyorum diyor. Gidin yeni bir pantolon alın efendim, öyle diyeyim size. Biz de maliyet hesabı yapıyoruz diyenlerden biri de Maslak'ta oto yıkama işi yapan Serkan Öztürk. Şöyle diyor: oto yıkama fiyatları çok arttı, doğru evet, ama bizim arka plandaki gider kalemlerimiz çok daha vahim durumda. Su ve elektrik faturalarını geçtim, çalıştıracak çırak, kalifiye eleman da bulamıyoruz. Yevmiyeleri sürekli arttırmak zorunda. Kullandığımız şampuan, cila, bez gibi sarf malzemelerinin fiyatı da her ay değişiyor. Enflasyon tahminlerimizi aştığı için artık maliyet hesaplarken önümüzdeki ayın zam riskini de fiyata eklemek durumunda kalıyoruz. Fiyatı mecburen beklentiye göre belirliyoruz, yoksa dükkanın kapısına biz de kilit vururuz diyor. Herkes fiyatların aşırı olduğu konusunda hemfikir. Lakin arkasından gelen cümle hep ama ile başlıyor. Ama yaptım, ama bir sor bakalım niye yaptım? Hani hangi gerekçelerle yaptım? Bana bir sor bakalım diyerek oku başka bir yere doğru yönlendiriyor. Mutfak enflasyonu %3.3 arttı. TÜİK'in, Türk İş'in Konfederasyonu'nun Temmuz ayına dair yaptığı araştırma. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, ifade edilen açlık sınırı 35.759 liradan 36.940 liraya çıktı Türk İş Konfederasyonu'na göre. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 46.248 liradan 47.758'e ulaştı. Türk İş, mutfak enflasyonunun Temmuz'daki önceki aya göre %3.3 oranında arttığını söylüyor. Bölgesel ticareti kökten değiştirecek kalkınma yolu projesinde imza krizi iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son noktayı koydu. Sadece teknik bir detayın giderildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, projedeki ilk kazmanın bu yıl vurulmasının hedeflendiğini söyledi.
15: Kalkınma yolu noktasında tabii biz Irak ve Türkiye olarak çok ciddi şekilde emek sarf ettik. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk. Ülkemize, Irak'a, Orta Doğu'ya hayırlı uğurlu olsun.
14: Erzurum'un Oltu ilçesine gidelim şimdi. İlçede 3 gencin sergilediği örnek davranıştan bahsedelim. Yolda buldukları cüzdanı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim etti bu 3 delikanlı. Duyarlılıklarıyla vatandaşın takdirini kazandı. Cüzdanı kaybeden 78 yaşındaki yaşlı kadının geldiği ve çok mutlu olduğu, çocukları alınlarından öptüğü, delikanlıları alınlarından öptüğü ifade ediliyor. Bu aslında normal olan davranış. Yani bize ait olmayan, asla ve kata hakkımızda olmayan şeyin sahibini bulmak üzere yetkililere bunu iletmek ve vermek. Normali bu. Yapılması gereken şey bu. Takdire şayan hale gelişinin sebebi ise çok çok az denk gelinmesi.
16: Oltu'da dolaşırken yerde bir çanta fark ettim ve çantayı aldıktan sonra kapağının açık olduğunu ve içerisinde bir miktar para ve bir altın kutusu olduğunu gördük. Hızlıca ilçemizde bulunan karakola getirip teslim ettik. İnşallah kaybeden kişi tez zamanda gelip emeğine ulaşır bir an önce.
17: Teşekkür ederim. Allah mı razı olsun. Allah yerde sıkmıyor. Her dileği etmiştir. Allah mı razı olsun. Dilerleriz kabul olur.
14: Devam ediyoruz. Radyo 7'nin Uyandıran yayınında Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahta çok sayıda dostumuzun bize arkadaşlık ettiğini gördükten sonra. Berberime sordum neden bu kadar pahalı diye. Abi ben senden aldığım parayla öğle yemeğimi zor yiyebiliyorum diyor. Dostlarımızdan biri verdiği cevabı, berber esnafının kendisine verdiği cevabı böyle anlatıyor. Ankara'dan Serdar Kayıkçı'ya çok teşekkürler. İşin bu tarafını da vurgulamak istiyorum demiş. Ustam, aynı işin yarı fiyatı yaparım diyenler var. Senin fiyat pahalı. Aynı işle uzaktan yakından ilgisi olmayan görüntüler yaparlar. Sonra ağır faturalar ödetirler adama diyor Sedat Bey. Haklısınız. Haklısınız da hani bu denli yükseliş makul de derseniz oturur sizinle tartışırım. Adana'dan Ahmet Bey'e sevgiler. Ahmet Arkan, uzun zamandır yoktum buralarda diyor. Ben buradaydım, siz yoktunuz. Ben buradayım efendim hayli zamandır. Siz de hoş geldiniz. Peki Mehmet Köseoğlu dostumuza sevgiler. Mehmet Akça'ya sevgiler gönderelim. Hayırlı cumalar, tam 15 yıldır sizi dinliyorum diyor Murat Aydemir ve ilk defa mesaj gönderiyorum diyor. İnşallah bu mesajı dinliyordur. Abi benim anlamadığım bir şey var diyor Kenan Bey. Kenan Özdemir. Bizim okullarda mescit açanların kendi çocukları Fransız okullarında her tür dersi görüyor. Buna o içeriklerdeki, farklı içeriklerdeki dinsel derslerde dahil. Ya biz ona bozulmuyoruz, bir tepki vermiyoruz. Bunlar neden okullarımızda mescidin var olmasından bu denli rahatsızlar diye soruyor. Haklı, Kenan Bey haklı. Şimdi radyolarını henüz açanlar için söylemem lazım. DEM Partili isimden bahsediyor Kenan Bey. Yani okullarda mescit açılmasına acayip kızdı DEM Partili Gülistan Koçyiğit. İstanbul Valiliği'nin her okula mescit açılmasına yönelik kararını hazmedemedi. Şöyle dedi, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, eğitim dinselleştirilerek içi boşaltılmıştır dedi. Siz dinleyin, ben de biraz burada kaşınayım.
18: Az buçuk eğitim sistemini bilen biri olarak ve iki öğrenci velisi olarak olan biri olarak söylüyorum. Sanki eğitimin tek eksiği gerçekten öğrenciler aslında cuma namazı kılacak alandan yoksunlarmış gibi bir algı. Oysa ki eğitim kurumları aslında insanların dinine göre sınıflandırılmadı. Aslında dinsel anlayışın, dinsel ayrışmanın olmadığı mekanlar, kamusal mekanlardır. Hepiniz oraya eğitim almaya gidiyorsunuzdur. Fakat bu anlayıştan, özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş ve tamamen eğitim dinselleştirilerek ama daha da önemlisi cemaatlerin, tarikatların etki alanına açılarak, çerez projeleriyle gittikçe içeriği boşaltılarak, boşaltılan bir hale gelmiş. O nedenle bu uygulamadan hızla vazgeçilmesi gerekiyor.
14: Buyurdular. Efendim Allah hepimize akıl, beden ve ruh sağlığı nasip etsin diyelim. Çünkü birinden biri anormal olunca seyir çok sağlıklı ilerlemiyor. Yani hepsinin dengede olması lazım. Arabanın tüm tekerleklerinin aynı balansta olması gerekiyor. Rot balans önemli, düzgün gitmesi için arabanın. Öyle anlatıyorum meramımı bu kez, ne yapayım? İngiltere'de yeni tip 2 diyabet rahatsızlığına ilişkin geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Sonuçlar dikkat çekici. Yapılan incelemelerde 30 yaş altındaki kadınlarda görülen tip 2 diyabet oranının %69 arttığı tespit edildi. Uzmanlar bu durumun en önemli nedenini artan obezite diye tanımlıyor. Diyabet dediğime bakmayın, Türkçesiyle söylüyorum. Adı gibi falan da değildir. Şeker hastalığı.
19: Yanlış besleniyoruz, yanlış yaşıyoruz, egzersiz yapmıyoruz, masa başı çalışıyoruz ve çok yiyoruz.
20: Bilim insanları 2011-2024 yılları arasında kaydedilen yeni tip 2 diyabet tanılarını inceledi ve bu inceleme aslında tip 2 diyabet rahatsızlığının sadece orta ve ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığını ortaya koydu.
21: Araştırma sonucu dikkat çekti.
19: Artık daha genç insanlarda da ikinci tip diyabet hastalığını görmeye başladık. Türkiye'de de son 15 yıldır hem erkeklerde hem kadınlarda diyabet sıklığının arttığını ve yaş aralığının da aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Tip 2 diyabet obezitenin bir komplikasyonudur. Şişmanlama ne kadar fazlaysa kan şekerindeki yükselme de aynı oranda artacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada da kan şekerinin özellikle arttığı grubun şişmanlamış genç kadınlar olduğu görülüyor. Bu belirtiler ortaya çıktığında doktora başvurduğumuz zaman aslında biraz gecikmiş oluyoruz. Yani biz aslında daha kan şekeri yükselmeden obezite aşamasında, yani şişmanlık aşamasında bunu yakalamamız lazım. Diyabetin bir sürü komplikasyonu var. Kalp damar hastalığından inmeye, felce kadar giden bir spektrumda problemler ortaya çıkabilir. 25-30 yaşında diyabetik olan bir kişi daha 50 yaşında hayatının en aktif döneminde bu komplikasyonlarla boğuşuyor olacak. O yüzden çok önemli.
14: Efendim yurt genelinde son 3 günde peş peşe çıkan orman yangınları var ve o orman yangınlarıyla da mücadele aralıksız devam ediyor. AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter, 1035 kara aracı halen görevde. Alevlerin önüne geçmek için gece gündüz mesai harcayan ekiplerimiz ülke genelinde 169 yangından 167'sini kontrol altına aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi son bilgileri. Bu yerler ilçeler arasında Muğla, Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin Gülnar'la Aydıncık ilçelerinin yer aldığı açıklandı. Bakan Yumaklı, Muğla, Seydikemer, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık'ta, Isparta, Eğirdir'de, Antalya, Kaş ve Kumluca'da alevlerin tamamen söndürüldüğünü kaydetti. Bakan İbrahim Yumaklı, Balıkesir, Gömeç'le, Aydın, Çine'deki orman yangınlarının ise halen devam ettiğini duyurdu. Mücadelede, müdahalede devam ediyor. Bu arada alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bazı kritik noktalarda önleyici tedbirler devreye sokuldu. Muğla'da 55 yapı hasar gördü, 408 ev tahliye edildi, 703 vatandaş ve yüzlerce hayvan güvenli bölgeye taşındı. Alanya'da 45 konut boşaltıldı. Seydikemer'de 202 vatandaş ve Seydikemer Devlet Hastanesi'nde yatan 45 hasta emniyetli şekilde Fethiye'ye sevk edildi. Diğer yandan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki orman yangınında ekipler alev kapanının içinde kaldı. Canlarını hiçe sayan kahramanlar 5 saat süren yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı. Mersin Aydıncık ilçesi Karatepe mahallesindeki yangın söndürme çalışmalarına ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bünyesinde bulunan Akkuyu Nükleer İtfaiye Birimi ekiplerinin de destek verdiği ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Bir yandan ekipler harıl harıl havada ve karada mücadeleyi sürdürecek. Bir yanda da vatandaşın dikkat edecekleri var. Mecburuz. Sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüyor ve maalesef Türkiye sıcak, kurak bir iklimin ortasında bulunuyor. Orman yangını karnemizde, kırıklarımızla maalesef zayıf notlarla dolu. 9 şehirde bulunanların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi Orman Bakanlığı. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun diye de o uyarılar sıralanıyor. Şu ilk 5 madde çok çarpıcı. 1. Açık alanda ateş yakma. 2. Yanıcı madde atma orman bölgesinde. 3. Şu anız yakma işini bırak. 4. Ormanlık alana girme. Ve 5. Duman görünce hemen 112'yi ara.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sana iyi gelecek. Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa, böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: İstanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam. Radyo
2: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: %44 İstanbul kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakika itibariyle ki saat 8.35. %44'ü özetini şöyle yapabiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette akıcı trafiği zikredebiliriz. Ancak Haliç'te Halıcıoğlu yönünde trafiğin yoğunlaştığını söyleyelim size. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Tem'den Tekstil Kent'e kadar da durum öyle. Yoğun trafik var. Bir de daha yoğunlar, daha kalabalık var. Mesela E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya ve Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, hatta çok yoğun seyirden bahsetmek mümkün. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısmı ve Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kesimi ise yoğun akıcı arter olarak tanımlayalım. Haberiniz olsun.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
4: Başkent'teyiz şimdi, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
5: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
4: Temmuz'un son günündeyiz, 31 Temmuz Cuma sabahında ve merakla seni dinliyoruz Kemal Doğan.
5: Öncelikle Başkan Erdoğan İsrail'e yönelik mesajıyla başlayalım. Dün İsrail'e ser çıktı Başkan Erdoğan, insanlık suçu işlediğini ifade etti. Bu mesajlarını Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı yapmıştı. Bugün mesajlarını İstanbul'da verecek. 700 bin gençle bir büyük buluşmaya hazırlanıyor Başkan Erdoğan. TÜGVA'nın yurt genelinde 700 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği yaz okullarının finali bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ranspark'ta 81 ilden gelen öğrenciler ve aileleriyle buluşacak. Gençlere seslenecek, dereceye girenlere ödüllerini verecek. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin de 2026 yılı yaz döneminde ulaşılan başarılarla ilgili bir değerlendirme yapması beklentiler arasında. Gözler Ankara'da, bir yandan da CHP Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14'te partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulunu toplayacak. Toplantının ana gündeminde ise il başkanlıklarındaki revizyon ve CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlerin durumu olacak. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden almıştı Kılıçdaroğlu. Bunlardan devam etmesi bekleniyor bazılarına. Ayrıca Özgür Özel'in nöbetçi olarak CHP'de bıraktığı isimler de, onların tasfiyesi de gündemde. Yeni partiye gitmeyerek mutlak mutlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP'de kalan Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun MYK'da değerlendirmeler bekleniyor. Öğrenci affı dün meclisten geçti. Üniversiteden ayrılan öğrencilere son yılların en geniş kapsamlı af düzenlemesiydi bu. Hazırlık dönemi dahil bütün sınıflardan ayrılan veya çıkarılan öğrenciler 4 ay içinde başvuruların halinde eğitim, öğretim dönemlerine dönebilecekler. Yasanın gelecek hafta Başkan Erdoğan tarafından onaylanması, hemen ardından da resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. O süreçten sonra da 4 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Tabii sadece bununla sınırlı değil. Yasayla ayrıca 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor, öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları verilmişti. Ve akademik sahtekarlığa karşı da aynı düzenlemeyle ağır yaptırım geldi. Buna göre yeni düzenlemeye göre tez ve makalesini başkasına yazdıran meslekten çıkarılacak, akademik unvanları geri alınacak. Ayrıca bu kişilere 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Söz konusu yayın ve çalışmalarını hazırlayanlar veya aracılık edenler de aynı cezaya karşı karşıya kalacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
4: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Son dakika haber.
4: İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik olarak düzenlenen yeni bir operasyon var ve en az 26 şüpheli gözaltında sevgili dinleyiciler. 0850 ile başlayan numaralar başta olmak üzere farklı hatlar üzerinden şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderen panellerin kullanıldığı ifade ediliyor. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere. Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar var ve en az 26 zanlı gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan yeni bir operasyon bu. 26 şüpheli gözaltında. Bundan da haberiniz olsun.
3: 7 gün 7 sabah Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi Cuma günü sona eriyor. Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya oranla artarak 162,6 milyar dolar oldu. ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %1,5 ile beklentilerin altında büyüdü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Yayınlarımızın tümü objektif, evelallah ve dostlarımızın tümü de bizi anlar. Onların her birine sevgiler gönderiyoruz ve mesajları için de teşekkür ediyoruz efendim. Kadir Bey bize mesaj göndermiş, Adıyaman'dan dinliyor Kadir Açıl. Okullarda mescit kararını fevkalade yerinde görüyorum. Çünkü okullarımız aynı zamanda aileler gibi tıpkı. Sadece beşeri eğitimlerde fizikle, kimyayla, matematikle, Türkçeyle mi dahi diğerleriyle değil. Aynı zamanda milli manevi eğitimlerle de çocuklarımızı yönlendirmeli. Son dönemde başımıza gelenleri biliyorsunuz diyor. Kadir Bey, ben sizi o kadar iyi anladım ki. O yüzden sizinle aynı fikirdeyim yahut siz bizimle aynı fikirdesiniz. Balıkesir'de Mikail Sevinç bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyelim. Aksaray'da Seyit Ahmet dostumuz. Abi, az evvel haber yaptınız ya, hani şu usta ölçüyü kaçırdın başlıklı haber var ya, hani zincir marketler başta olmak üzere çarşı pazardaki hali geçti ya haberde, bahsettiğiniz fiyatlar, ustalık fiyatları. Ya 500 liralık bir malzeme kullanıldı bizim evde tesisatçıyla. Ölçüyü kaçırdın başlıklı

0: el sunmuyorsun. Niye ki? Yoksa ben her sabah servisi kaçırırdım ve işe geç kalırdım. Şimdi kulaklığımla evden de rahatlıkla dinliyorum, dışarıdan da rahatlıkla dinliyorum diyor Kayseri'den dostumuz Suat Bey. Çok teşekkürler. Meseleye hiç öyle bakmamıştık. Avusturya'da Yusuf Keskin dostumuz yine yolda, mücadelesine devam ediyor. Hayırlı işler diyelim. Antakya'da Mahmut Akıncılar abimize sevgiler gönderelim. Acaba insanlık yüzde kaç değer kaybetti? Son 4 yılda, ne bileyim son 4 ayda, son 4 saatte, işte orada ya, benzerleriyle kıyaslanmayacak bir kaybımız var. İyilerin sayısı artsın, temennimiz o. Sevgili dinleyiciler, bazıları huzuru istemiyor, barışı istemiyor. Mutlu olabilmeyi, hayal kurabilmeyi, plan yapabilmeyi, yetinebilmeyi gerçekten istemiyor, isteyemiyor. Savaşı yayma peşindeler. İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı bilgisi var. Orta Doğu'da savaş sürüyor. İran, Ürdün ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine saldırdı. İran destekli 80 bin Haçlı Şabi militanının Kuveyt'e karadan saldırmaya hazırlandığı öğrenildi. Musul'da konuşulan üst düzey bir örgüt yöneticisi sayılarının 230 bini aştığını kaydediyor ve Kuveyt üzerinden bütün Körfez ülkeleri, İsrail ve Amerika'ya ders vereceğiz diyor. Iraklı emekli general Galip Salih ise Basra hattına bir haftadır militan sevkiyatı yapılıyor. Tahran yönetimi biraz daha sıkıştırılırsa bütün bölgeyi yakmak için binlerce militanını seferber edecek. Bu açık bir intihar olur. Bundan İsrail karlı çıkar. Saddam Hüseyin 2 Ağustos 90'da aynı hatayı yaptığı ve Irak'ın yıkılışına sebebiyet verdiği değerlendirmesini yapıyor. Siz Haçlı Şabi militanlarını, İran'ın organize ettiği Haçlı Şabi militanlarının daha çok Suriye'deki insanlık dışı icrasını gayet yakından tanıyorsunuz. Geriye doğru son 15 yıl içerisinde. Peki, katliamın en büyüklerinden birini son derece acımasız şekliyle yapmışlardı. Lübnan ordusuna desteğimiz sürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tel Aviv'e mesaj gönderdi. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü yakında Lübnan'ın güneyinden çekilecek dedi Erdoğan. Ve Türkiye'nin bölgenin güvenliği için orada yer almaya hazır olduğunu söyledi. Dünkü muhatabını Kabul'de kim o? Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını külliyede resmi törenle karşıladı. Sonra baş başa görüşmeler başladı. İsrail'in Lübnan toprakları yönelik işgali başta olmak üzere bölgede yaşanan kritik meseleler ele alındı. Liderler ardından kameraların karşısına geçtiler ve ortak basın toplantısı düzenlediler.
1: Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. İsrail'in işlediği İnsanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aoun da konuştu ve özetle şöyle dedi: son 70 yıl içerisinde Türkiye'ye gelen 3. Lübnan Cumhurbaşkanıyım. Bu ziyaretim iki ülkenin ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türk hükümeti en zor zamanlarımızda hep bizim yanımızda durdu.

0: Sınıf içerisinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Bunu hiçbir zamanda unutmamız mümkün değildir. Aramızdaki bağ tarihimize layık bir şekilde daha da ilerilere doğru gidecek diyor. Joseph Avn'ın açıklamaları böyle, özetle böyle sevgili dinleyiciler. Peki devam edelim. Haberleri sizinle paylaşmayı sürdürelim. İstanbullularla ilgili bir haber bu ama sizin de bence dikkatinizi çeker. İstanbul'da göçmen kuş istilası var son günlerde ve işin sıkıntılı tarafı yerli türleri tehdit ediyorlar. İstilacı yeşil papağanları görüyor musunuz İstanbul'un ağaçlıklı semtlerinde, gökyüzünde? İskender papağanı, ağaç kakanlar, çiğdeci sığırcıklar, serçeler, diğer oyuklara yuvalayan kuşlara yaşam hakkı vermeyen türler bunlar. Sevgili dinleyiciler, yeşil papağan başta olmak üzere. Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak, İstanbul'un göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle Türkiye'nin en zengin kuş çeşitliliğine sahip kentlerinden biri olduğunu söylüyor. Kentte farklı kaynaklara göre yaklaşık 380 ile 390 arasında kuş türü var. Ancak son yıllarda bunların arasına yabancı kökenli bazı türler eklendi. İstanbul'da şu anda istilacı özellik gösteren 3 yaygın tür bulunuyor. Bunlar yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdeci kuşları. Bir de ak yanaklı Arap bülbülü kuşu var ki bu tür henüz takip aşamasında. Üreme başarısı göstermeye başladı ancak henüz diğer türleri tehdit edecek seviyede değil diyor. İstilacı türlerin yerli kuşlarla yuva ve besin rekabetine girdiğini söyleyen Bucak şöyle devam ediyor. Yeni geldikleri bölgelerde avcılar hastalıklar olmadığı için bunlar çok hızlı şekilde çoğalabiliyor. Bu da yerli türlerin besin ve hayat alanlarını kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle ağaç kakanların açtığı oyuklar papağanlar tarafından işgal edildi. Ağaç kakanların kullanacakları yuvaları yeşil papağanlar ve İskender papağanları kullanıyor. Çiğdeci ise sığırcık, serçe ve diğer oyuklara yuvalayan kuşlarla rekabete giren bir tür ve bu durum yerli türlerin üreme başarısını olumsuz yönde etkiliyor diyor. Bir bu eksikti. Yani tatlı sularımızda İsrail sazanı, denizlerimizde açık denizlerden, Kızıldeniz'den, Akdeniz'in diğer noktalarından gelmiş istilacı türler, muazzam balıklar, tüketilemeyen cinsten, zararlı türden balıklar başta olmak üzere şimdi de gökyüzünde yeşil papağanlar ve aynı şekilde çiğdeci benzer kuş, İskender papağanı diye tanımlanan cinsler. Doğaldır ya bu akış diyenler varsa niye doğal onu anlatsın ya da geçmişte vardı da biz mi farkında değiliz? Yerli türlerin muhafazası ve gelişimi için neler yapılır, yetkilileri ve etkililerin de dikkatine diyelim. Şimdi çok sayıda dostumuzla bir dokunduk bin a işitiyoruz, onu da görüyoruz. Günaydın diyor Çorum'dan yazan dostumuz, sevgiler gönderelim efendim. Ben evimi boyattım, tam 55 bin lira istediler benden diyor. Emekliyim, 40 bin liraya zor ikna ettim yahu. Yalvar yakar evimin boyası için 40 bine zor ikna ettim. Dahası var, acı olan tarafı İşçilik sıfır. Ne olur bu işe bir dur denilsin. Ustalık adı altındaki bu vurguna bir dur denilsin diyor. Ototamircilerde de inanılmaz fahiş uygulamalar var diyen Orhan Bey'e de çok teşekkürler. Öyle parçalar kullanılıyor ki orijinal deniyor, orijinal değil. Yan sanayi. Onarım görmüş. Herhangi bir başka araçtan çıkartılmış, alınmış, böyle yapmayanları tenzih ederek kenara koyarak söylüyorum ama. Yani işin hakkını teslim eden dürüst insanlar da var aralarında. Onları tenzih ediyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Ahlaklı ve bereketli yaşamlarının sonsuza kadar sürmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Lakin enflasyonun düşmesi için herkesin biraz daha ticari ahlaka lazım gelen bir yapıları olması lazım. Yani ticari ahlaka sahip olmaları gerekiyor. Belçika'dan sevgiler diyor Orhan Bey gönderdiği mesajında. Elazığ'da Alparslan Bey bizi dinliyor. İyi ki varsınız diyor. Her derdimizi sizinle paylaşabiliyoruz diye eklemiş. Bir başka dostumuz Zafer Bey. Abi bu konu çok önemli. İnanın bak, mübalağa etmiyorum. Ben öyle ufak tefek ev işleri olunca kendim yapıyorum. Hatta biraz abarttık galiba. Kardeşimle saç tıraşlarımızı kendimiz yapıyoruz. Ciddi misiniz siz? Yani bildiğiniz berberimizin yaptığı işi, profesyonel işi siz evde biraderinizle beraber yapabiliyor. Bravo. Eğer yapabiliyorsanız bravo. Hatta bir de dikiş makinemiz var. Onu da paçaları falan kendim kesiyorum ve yapabiliyorum diyor. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu işi kotarabilen, becerebilen herkesi. Saat 8.53 hatta 54'ü gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Hava nasıl oralarda? Yağış ihtimali var mı? Sıcaklıklar ne durumda? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
2: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 29, Çanakkale 30, Bursa 31, İzmir açık 36, Denizli 37, Afyonkarahisar 28, Antalya açık 39 derece, Adana 36, Hatay 34, Ankara az bulutlu 29, Konya 28, Kayseri 30, Kastamonu 27, Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon 26 derece, Erzurum parçalı bulutlu 32, Malatya 37, Van 31, Siirt 42, Mardin 40, Şanlıurfa açık 43 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke az bulutlu 44, Saraybosna 27, Paris 30, Pekin 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
0: Otopratik. İstanbul'da Sarıyer ilçesinde düzenlenecek bir etkinlik var ve bugün öğlen saat 12'den itibaren etkinliğin bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak sevgili dinleyiciler. Bugün Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Hangi yollar, alternatifleri neler hemen paylaşalım İstanbul'daki ahali için. Saat 12'den itibaren etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar şu şekilde. Maslak Büyükdere Caddesi, Tem Kuzey Yan Yol katılımı, yine Tem'den Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Ramspark Stadyumu istikameti, Tem Kuzey Yan Yol Seyrantepe İspark varyantı kuzeyden güneye olan dönüşler, Metin Oktay Caddesi ki her iki istikamette, Seyrantepe Etfal Hastanesi Tem Kuzey Yan Yol katılımı bugün saat 12'den itibaren etkinlik boyunca kapalı vaziyette olacak. Nereden gideceğiz diyenler için işte alternatif güzergahlar. Tem Kuzey Yol Caddesi, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kemerburgaz, Cendere, Selçuklu, Anadolu Caddesi ve Günışığı Sokak alternatif olarak kullanılabilecek. Saat 12'den itibaren az evvel saydığım yolların alternatifi olarak Tem Kuzey Yolu, Büyükdere Caddesi, Azerbaycan, Kemerburgaz, Cendere, Selçuklu, Anadolu Caddesi ve Günışığı Sokak kullanılabilecek. Değerli dinleyiciler, haberiniz olsun diyelim ve devam edelim. 12. yargı paketi resmi gazetede. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi bu. Resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz çok kritik mağduriyetler, ağır mağduriyetler yaşatan bir düzenleme. İBAN mağduriyeti geçiş hükümleri var orada. Usule uygun olarak ilk derece mahkemelerinde değerlendirilecek dosyalar. Ardından da kanunlar yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hüküm verilmiş olup da kanun yoluna başvurulmaması sebebiyle kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleşen hükümler uygulanacak. Miktar sözleşmeli tespit edilmemiş ödemelerin faizlerinin hesaplamasına yönelik olarak da düzenlemeler içeriyor. Ayrıntılarını gün içindeki bültenlerimizde bulabileceksiniz. Bu yıl fındıkta var yılı, fındık bahçelerinde son birkaç yıldır yaşanan zararlı etkisi, kuraklık, don gibi afetlerin ardından bu sezon Türkiye iyi bir üretim artışı yakaladı ve 704 bin ton rekolte bekliyor fındıkta. Dünyanın sayılı ilk akla gelen fındık üreticisi ülkelerden biri Türkiye. Önemli bir liderlik bu. Ağustos ortası itibariyle hasadı başlayacak fındık için üreticinin fiyat talebi en az 300 lira seviyesinde. Eğer o seviye tutturulursa doğrusu ben şaşıracağım. Müsaadenizi alıyorum. Bugün de bizden bu kadar. Haftayı da tamamlıyoruz. Ya pazartesi sabahı yeniden buluşabilmek üzere. Ben Mehmet Can. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Cumanızı tebrik ettikten sonra. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Reklam. Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: kart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisiyle.

0: seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Reklam.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
3: pilot garaj, oto ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Ekspertizse Dino bile.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Paketiniz var.
10: Ha, nereden?
9: Gelecekten.
10: İçinde ne var?
9: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: emeklilik.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu sabahta Yüce Mevla izin verdi. Bugün de mikrofon başında yerimi aldım çok şükür. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve bu sabah da öyle güzel bir repertuar hazırladım ki her tarz müzikten sıkılmadan dinleyeceğiniz nameler var. Şarkılarla başladık, türkülerle devam. Ege yöremizden, Ege'den şöyle hareketli şıkır şıkır türküler geliyor.

Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da yakalayanlar, selam olsun sizlere. Ve bugün yoklama alacağım. Ben buradayım bu sabahta güne seninle başladığım Erkan Koç diyenler. Bana adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazacaksınız. Ben de isminizi anons ederek size bakalım hangi eseri göndereceğim. Bunu merak ediyorsan eğer, yapacağın şey çok kolay. Instagram kullanıyorsan önce beni bir bul, Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Bir fotoğraf paylaştım. Sevgili Muazzez Ersoy'la bir fotoğrafımızı paylaştım. İşte o fotoğrafın altına isminiz ve hangi şehirde dinliyorsanız onu yazıyorsunuz. İsim, şehir, başka bir şey yazmayın.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: taksiciyiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite, kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tahmin de çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tahmin.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tahmin.
10: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Reklam.

0: Radyo 7 Türkiye'nin radyosu. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. İşte bu gelen mesajlar bunun altına imza atıyor. Çorum Sungurlu'dan Şakir'e, Bursa'dan Pembe Yavuz, İstanbul'dan Gülşah, Almanya Stuttgart'tan Berk, Niksar'dan Fatma Keskin, Konya'dan Niyazi, Tokat'tan Mustafa Erten, Ahmet Yıldız Sivas'tan, Ferhat Gölebatmaz İstanbul, Gürkan Efendioğlu İzmir Karabağlar, Özlem Kılıç Aslan Mersin'den, Celil İzmir, Safiye Kayıhan Alanya, Konya Meram'dan Şerife, Manisa'dan Ayşe Çoban, Eskişehir'den Ebru, Ankara'dan Kaan Toker ve Yılmaz Aydın Kırıkkale, selam olsun hepinize.
1: Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden.

0: kadar gün anılar.
1: Kimler nerelerde dinliyor hadi yazın dedim. Bir nevi yoklama alıyorum ve isimlerini dinleyenlerimizin anons ederek sıradaki güzel bir eseri gönderiyorum. Şimdiki şarkımız gelsin kimler için? Gaziantep'ten Orhan, Antalya'dan Canan Parlak, Çorum'dan Gözde Atılgan, Mehmet Devrim Konya'dan, Yozgat'tan Nuri, Denizli'den Tülay Çelik, Ankara'dan Gönül Sonsuz, Aksaray'dan Hamza, Ankara'dan Hatice, şöyle sayfayı bir yenileyeyim, Seyrantepe'den Yusuf Çetin, Selda Ankara'dan, Alanya'dan Hakkı Işık Demir, Zehra Ayhan İstanbul, İzmir'den Yalçın Yıldız, Ankara Tamer Dalgıran, Antalya Huriye, Sungurlu'dan Hacı Kelip Pircioğlu, Ramazan Denizli'den ve Muharrem Samsun'dan.

Dan türkülere geçelim ve birkaç türkü sıralayacağım sizler için. İlki kimler için? Konya'dan Ahmet Öksüz, Tansu Gülseren İstanbul'dan, Kars Sarıkamış'tan Burak Koçak, Manisa'dan Özkan Bakır, İzmir'den Cihan Eker, Bornova'dan Selma Ercan, Sivas'tan Yeşim, Yunus Yiğit Nevşehir'den, Konya'dan Seyit Ali, Melihat İzmir'den, Antalya'dan Ahmet Akkuş, Kayseri'den Gültekin Akyürek, Kütahya'dan Meyra Girgin, Konya Meram'dan Latife ve Antalya'dan Meral.

Bu şarkının çıkış tarihine şöyle bir baktım da vallahi hakikaten yıllar ne kadar çabuk geçiyor. 96 yılında bu şarkı çıktı. Dün gibi hatırlıyorum. 30 sene geçmiş, dile kolay. Vay be. Şimdi şarkılar

Biz Fitre'den Abdurrahman Çiçek, Ufuk Özer Mersin'den, Mustafa Eren Balıkesir'den, Ankara Çubuk'tan Kemal Solak, İstanbul'dan Hasan, İskenderun'dan Nilgün Seraslan ve Bulgaristan'dan Emel. Bu eserde, bu türküde sizler için gelsin.

Afyon Karahisar'dan Fatma Dursun, Kütahya'dan Kadriye Sarıkaya, Kırıkkale'den Handan, Kazım Özdemir Çorum'dan, Turan Avcı İzmir, Viyana'dan Volkan, Hatay'dan Mustafa Kara, Antalya'dan Meral Gücüklü, İstanbul'dan Ebru, İzmir'den Necla Korkmaz, İzmir'den yine Yeliz Eğrice, Yücel Kolamaç Trabzon'dan.

Programda bir saatlik dilimi geride bıraktık. Önümüzde daha yaklaşık bir saat var ve bu süre içerisinde sıraladığım eserleri Radyo 7 dostlarına da isimlerini anons ederek armağan ediyorum. Radyomu yeni açtım. Ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı söyle. Bana da bir eser gönder bakalım şansıma hangisi gelecek diyorsanız az sonra söyleyeceğim. Önce bu eseri bir armağan edeyim. Alanya'dan Mustafa Özçetin, Alanya'dan yine Tuğba Işıkdemir, Kırıkkale'den Gülseren, İstanbul Silivri'den Volkan, Ankara Çubuk'tan İhsan Kayıkçı, Denizli'den Fatma, İzmir'den Halil İbrahim, Van'dan İsa Uygun, İstanbul'dan Muzaffer Akkaya, Ankara Keçiören'den Döne Akdoğan, Hamide Antalya'dan, İzmir'den Mustafa Şeker, Ayşe Aydoğdu Konya'dan, Konya Ereğli'den Gürkan Yüce, Bursa'dan Leman, Kırıkkale'den Ayşe, Aksaray'dan Murat Çakır, Bursa'dan Emin Kaptan ve Finike'den Musa Güdüklü. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sıradaki eseri anons ettiğim dostlar size gönderiyorum. Ve bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Erkan Onur Koç. Instagram'dan Erkan Onur Koç hesabına gelip sevgili Muazzez Ersoy'la paylaştığım bir fotoğraf. İşte onun altına sadece kendi adınızı ve hangi şehirden dinliyorsanız onu yazıyorsunuz. İsim, şehir, o kadar.

Giresun'dan Özlem, Osmaniye'den Hatice Bahar, Ankara'dan Merve, Aynur Öztürk Sakarya, Akın Göçer Ankara, Isparta'dan Havva Gültekin, Çanakkale'den Filiz, Bursa'dan Numan, Çanakkale Ayvacık'tan Aykut, Fatma Arslan Mersin'den, Eskişehir'den Gürkan, Ankara'dan Ayşe, Tanju Çelik Ankara, İstanbul'dan Hasan Çağlar, Ankara'dan Melek Gölcük, Resul Polatkan Almanya'dan, Soma'dan İsmail, Malatya'dan Esma, Aydın Söke'den Şule, Çorum'dan Gülşen Kaya, Diyarbakır'dan Oruç, İstanbul'dan Gülsen ve Bartın'dan Muhammed Yıldırım.

Özgür Alter'den Bana Da Söyle, Zara'dan Sabahçı Kahvesi, iki Ferdi Tayfur şarkısıydı. Zannetmeyin ki Ferdi Tayfur'un sesinden şarkı dinletmeyeceğim. Hemen geliyor hatta. Kimler için? İzmir'den Murat Pekmez, Mehmet Bayar Adana'dan, Maksude Karip İstanbul'dan, Harun Kaya Ankara, Muğla Milas'tan Servet, Ankara'dan Ayşe, yine Ankara'dan Perihan Yarar, Karaman'dan Mesut, Balıkesir'den Şenay, Hatay'dan Muzaffer, Kayseri'den Rukiye, Rize Çamlıhemşin'den ismini yazmayan dinleyicimiz, Adalet Eskişehir'den, Balıkesir Gönen'den Yunus, Manisa Yunus Emre'den Hacer, Dilek Akçe Manisa Salihli'den, Konya'dan Tahir Yazıcı, Ordu Çatalpınar'dan Muharrem, Kırşehir'den Fadime Öztaş, Selahattin Bursa'dan, Aksaray'dan Yiğit Yıldırım, Kayseri'den Nuriye, Bursa'dan Sinan, Ankara'dan Yaşar Özarslan, Osmaniye'den Emine ve Kocaeli'nden Uğur Yılmaz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: planlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Program Ahmet Kaya'nın söyleyeceği bir eserle devam ediyor. Kimler için? Sakarya'dan Rahman Durdu, Yasemin Atan Van, Çetin Denizli'den, Eskişehir'den Hüseyin Yıldırım, İzmir Bayraklı'dan Kenan, Ankara'dan Ayşenur, Manisa'dan Emine Ekmez, İstanbul'dan Burak Çalışır, Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlın, İskenderun'dan Ramazan, Kudret Bulut Kütahya'dan, Turgay Gaziantep'ten, Sivas Su Şehri'nden Merve, Elazığ'dan İrfan ve Ankara'dan Hacer.

0: acı. Enes Gündüz Zeytinburnu'ndan, Samsun'dan Recep Sağlam, Belçika'dan Ufuk, Tekirdağ Şarköy'den Hülya Dinç, Konya'dan Nazmiye Kaya, Samsun Bafra'dan Mehdi, Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Denizli'den Müzeyyen, Aysu Adaklı İskenderun'dan, Kütahya'dan Emine, Gaziantep'ten Emre, Muğla'dan Güler Alp, Mersin Erdemli'den Şerife, Almanya'dan Suna Demir, Kırıkkale'den Ayşe Akbulut, Nuray Aras Karaman ve Kayseri'den Merve.
1: Avare oldum elinden, işim gücüm yok. Aşk dilenip türkü yapar satar demişsin. Bir selam bekledim sen.

İzmir'den Mercan Aynacı, Antalya Muratpaşa'dan Ali, Başakşehir'den Nursel, Eyüp Sultan'dan Abdullah, Ankara Etimeskut'tan Ahmet, Uşak'tan Elif Gül ve İskenderun'dan Cengiz Gökçe.

Antalya Murat Paşa'dan İnan, Şanlıurfa'dan Mehmet Topuz, Ayşe Türk Giresun'dan, Fatih Ay Doğmuş İzmir'den, yine İzmir'den Şener Gökmen, Kayseri'den Sultan, Kahramanmaraş'tan Suna Yılmaz, Malatya'dan Gülşen Yıldırım, Sakarya'dan Muammer Güneri, Denizli'den Abdülkadir Akın, Isparta'dan Zuhal Erol, Kadir Hatır Antalya,

Cuma günleri sıradaki eseri Radyo 7 dostlarının isimlerini anons ederek armağan ettiğim gün. Haftada bir böyle yapıyoruz. Siz bana adınızı yazıyorsunuz. Ben de sıradaki eseri size gönderiyorum. Gönder bakalım bahtıma hangi eser gelecek diyenler ve bu eseri talip olanlar bakalım kimlermiş? Samsun Havza'dan Serdegül, Akhisar'dan Osman Adak, Burdur'dan Yasemin, Konya'dan Birsen, Aksaray'dan Murat, Adana'dan Gürhan, Ankara'dan Reyhan, Aydın'dan Zübeyde, Almanya'dan Faruk, Sakarya'dan Dilek İğneci, Almanya'dan Taner Ceylan, Kocaeli'nden Halil, Manisa'dan Zeliha, Çankırı'dan Afife, Gaziantep'ten Müyesser, Hollanda'dan Rıza ve Çorum'dan Dursun.

Amasya'dan Ferda, İzmir'den Aynur Umaç, Konya'dan Muhammed, Bursa'dan Ayşe, Erzincan'dan Ferhat, İzmir'den Ayşe, Kahramanmaraş'tan Batuhan, Van'dan Yıldız, Afyon Karahisar'dan Ali, Osmaniye'den Hasan, Bursa'dan Turgay, Afyon Karahisar'dan Fatma, İzmir Bornova'dan Nilgün, Konya'dan İlhan, Şanlıurfa'dan Müslüm, Erzurum'dan Meryem ve Kırıkkale'den Sibel.

Müslüm Gürses'ten de gelsin bir eser. Bir vefasız alemdesin. Kimler için diyecek Müslüm Baba? Afyon'dan Beyza, Denizli'den Kezban, Avusturya'dan Ali Baykal, Bedriye nereden? Bursa'dan, Kayseri'den Arzu, Ankara Etimeskut'tan Hakan, Antalya'dan Hamide, Osmancık'tan Vefa,

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanı.

0: Ile geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
2: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda sona geldik. Son iki eser. Kimler için bu dinleteceğim? İzmir Buca'dan Musa, Kütahya'dan Ayşe Güler, İzmir'den Tanju, Bursa'dan Nebahat, Antalya'dan Saniye, Kayseri'den Güler, İstanbul'dan Dilek Demirci, Osmaniye'den Ümmühan, Yusuf Çiçek Kandıra'dan, Kahramanmaraş'tan Şengül. Bu eser canlı performanstı. Radyo 7 stüdyosunda Onur Akın stüdyo konuğum olduğunda bu eseri okumuştu ve eserin sonundaki şarkının hikayesini mutlaka dikkatle dinleyin.

Şimdi zamanın birinde gencecik bir adam, yeni evli, işlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynanmış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene, artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler, karısına daha doymamış, karısı ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor. Bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor, sevgilim, ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm, seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebileceğin birisi çıkarsa diyor, evlen ve kendini kurtar diyor. Benim artık buradan çıkmam mümkün değil diyor. Ve aradan işte kaç sene, 20 sene, 30 sene çıkacağım diyor. Bir kere sadece diyor evimize geleceğim diyor. Hani evimizin önünde bir tane akasya ağacı var ya diyor. Orada diyor, ben o çok sevdiğim senin o kırmızı eşarbını görürsem ağaçta asılı, geleceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden daha yeniden başlayacağız. Ama diyor, onu görmezsem bir daha hayatından çıkacağım ve senin mutlu, mesut kurduğun dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor. Ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene, 30 sene, adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde, yorgun bir yürekle tabii, müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokaklar dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı, oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil, yüzlerce eşarp asılı.

Bugünkü programı da artık noktalıyorum. Son bir eser ve Erkan Koç stüdyodan gider. Programa gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle beraber harika bir hafta sonu sizlerin olsun. Allah izin verirse pazartesi sabahı yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

İnsan böyle hani sevdiği, inandığı, emek verdiğine varsa gücü yetene kadar yanında durmak ister ya, gerisi zaten samimiyet, başka da bir şey değil elbette. Ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de günün her anında sizlerle beraberiz. Eda'lı saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradaysanız hoş geldiniz.

En iyiler sizlerle olmaya devam edecek fonda duyuyorsunuz zaten. Hani en çok geri dönmeyeceğini kabullendiğimiz gün değişiyoruz ya. Hepimizde var bu. Hani beklemek bitiyor, alışmak başlıyor. Ne bileyim kolay olmuyor. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor ve biz de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de günün her anında en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Sebepsiz gidişler işte en çok can yakan gidişler değil mi? Hani insan böyle bir ayrılığın nedenini bildiği zaman kabulleniyor. Ama orada da böyle bir sebep yok. Akılda hep o cevapsız sorular kalıyor. İşte o sorular da unutulmuyor. Hani bir veda varsa en azından hani bir sebebi de olsun istiyor insan. İşte bu güzel şarkılar da tam da bu duygunun sesi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Alışkanlık yapar, haberiniz olsun. Günün ritmini birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Onlardan biri daha.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberindeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

Sandın beni. Belki de en çok böyle geri döneceğini zannederek bekletilen insanlar var ya, işte onlar çok kırılıyor. Belki onlardan biri de biziz, değil mi? Hani şunu da söylemek lazım. Bu umut uzadıkça yükü de ağırlaşıyor ya. Böyle bir gün anlıyoruz ki insan böyle yıkan ayrılık değil de hani böyle oyalayan, belirsiz olan, işte o

Böyle herkesin kalbinde herkese anlatamadığı bir şey vardır değil mi? Şarkı da öyle söylüyor. Kimi bir hayali saklıyor, kimi bir özlemi saklıyor, kimi adını bile söyleyemediği birini saklıyor. Belki de en kıymetlisini saklıyor. İşte arkasından da böyle güzel şarkılar geliyor. Evet, kimine göre haftanın son iş günü ya da yarın çalışacak olanlar var ama nerede olursanız olun, işte evde, yolda, direksiyon başında bizleri dinleyenler. Buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Türkiye'nin alışkanlığı radyoya da gününüze eşlik etmeye ve en güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edeceğiz. Demedi demeyin.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,52, avro 54,78, gram altın 6227, çeyrek altın 10.235 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.312 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
2: Radyo 7. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Reklam.
2: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

İnsanın tek bir isteği olabiliyor değil mi? Böyle uzun cümlelere gerek kalmadan ara beni lütfen diyebilmek çok önemli. Hani böyle gurur yaparız ya, o susturuyor, özlem konuşturuyor. O yüzden bazen iki kelime, öyle sayfalar dolusu cümleye de gerek yok. O daha ağır geliyor. Ara beni lütfen. Ve sizler de yazın lütfen. Radyo 7 WhatsApp 0507-977-0101. Şöyle bir kare fotoğrafla kimlerle nerelerde bizleri dinliyorsanız, dinletiyorsanız, kimlerle beraberseniz, isimleriniz, bulunduğunuz yerler ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Oo, ne güzel fotoğraflar gelmiş. Dilek Hanım göndermiş Çorum'la. Eşi Levent Bey için şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Ben söylerim tabii, duyuyorsa. Eskişehir'de Sunay Çakıcı var. Her zaman olduğu gibi Radyo 7'yi ve Eda Özdemir'i dinlemeye devam ediyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Ben de sizlere sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda bizlerle beraber olanlar var. Ta Trabzon'da bizimle beraber olan, sıradaki şarkıyı Sadık Hava, Meryem, Şevket, Taha ve Kerem için isteyen kim? Bu saymış olduğum isimlerden biridir zannediyorum isteyen, değil mi? Ben de göndereyim.

bir de Yusuf Bey bizlerle birlikte kardeşi Volkan için şarkılar istiyor. Şarkılar yalnız şarkı istiyor. Günay. O da kendim için güzel bir şarkı istiyorum. Bu arada çok güzel şarkılar yayınlıyorsunuz demiş, eksik olmasın. Ve Hollanda'da Rabia Şener var. Beni de oku demiş. İşte değil mi? Memleketi Kayseri'ye gidecek. Çok az kaldı diyor. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Kütahya'da neler göndermiş böyle. Naim Bey, eşi Meryem Hanım'la bizleri dinliyor. Vişne toplayanlar varmış. Oh oh, maşallah çok güzel görünüyor valla. Daim olsun. Vişne ağası Hatice Hanım varmış. Onun için de şarkı rica ediyor. Gönderelim Ümit Atlı. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin size. Çok zor, eşini kaybetmiş.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarına ekipler ve vatandaşlar müdahale etmeye devam ederken Gömeç'teki yangın büyük oranda söndürüldü. Çin'deki alevlerle mücadele ise sürüyor. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Gazeteci Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla emniyete götürüldüğü bildirildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak ünlü isimler adliyeye gelmeye başlarken savcılığa ilk ifadeyi Eda Ece verdi. Soruşturma dahilindeki ifade alma süreçlerinin devam edeceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis reklamı yapan 33 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını ve Ambarlı Limanı'nda 2,1 milyar lira değerinde 3 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan veya ilişiği kesilen öğrencilere üniversitelerine dönme hakkı tanındı. Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle binlerce öğrenciye af yolu açılmış oldu. İstanbul Sarıyer'deki Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bölgedeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Emniyet yetkilileri sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Türkiye'nin batısında etkili olan Poyraz bugün etkisini bir kademe daha artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara bölgesinin tamamı ve İzmir'le Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Şiddetli esecek rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Kayseri 30, Sinop 31, Iğdır 37, Şanlıurfa 43 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. MTV'yi ödemeyenler araçlarını satamayacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi teminat uygulaması kapsamında riskli mükellefler 5 katı kadar teminat verecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Kırklareli'de kim var? Kırıkkale'de, düzeltiyorum. Kırıkkale'de Yılmaz Bey var. Mefruşat yapıyoruz demiş kardeşim. Yasin'le beraber dinliyoruz sizleri sürekli der. Kolaylıklar diliyorum. İş yerlerindeki fotoğraflarını göndermişler bana da. Şanlıurfa'da Mahmut Bey'e de göndereceğiz bizlerle birlikte.

Ah çok güzel fotoğraf gelmiş. Eskişehir'de Kübra Hanım. Pazar günü doğum günüymüş kendisi ve çocukları. Bunlar hep sizin çocuğunuz mu? Maşallah, Allah bağışlasın. Güzel günleriniz olsun evlatlarınızla geçireceğiniz. Sungurlu'da Ömer Bey var. Sanayide beklerken dinliyorum sizi. İyi ki varsınız demiş. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de iyi ki varsınız. İzmir Karabağlar'da Çağrı Bilal bizlerle birlikte. Yine İzmir'de kim var? Kerem Yıkılmaz, eşi Nur Hayat Hanım için, kızları Yağmur ve Damla için şarkı rica ediyor.

Bugün çay cumanın pazarı diyor. Hatice Hanım'a selam gönderelim mi? Gönderdik. Pazar gezmelerini çok sever diyor. Önümüzdeki haftada gezecek inşallah demiş. Hadi bakalım o zaman. Beraber gezersiniz. Bana da fotoğraf atarsınız.

Bakıyorum şöyle mesajlara, gelen fotoğraflara. Edirne'de selamlar göndermişler. Kim göndermiş? Serkan Dağlar. Hah, isminizi gördüm. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Ankara'da Fatih Bey var, canım eşim, yoldaşım, hayat arkadaşım Zeynep Hanım'la fotoğraflarını göndermişler maşallah.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zekadan yavaş.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: yaptırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kütahya'da Süleyman Bey var bizlerle beraber olan. Çanakkale'de Seher Hanım var. İsimlere bakıyorum ama isimlerinizi yazın lütfen. Tarhana yaparken dinleyen Eskişehir'deki dinleyicimiz, kolaylıklar diliyorum. Ta Belçika'da sizi daima dinliyorum demiş İsmi Öcal. Sıradaki şarkıyı da Gurbet'teki Bozkır'ın Tezenelerini istiyorum der, çalışırken fotoğrafını göndermiş. Elbette gönderelim.

Muğla'da Meltem Hanım var. Cezaevinde eşi Erkan Bey varmış. Onun için şarkı rica ediyor. Annesiyle beraber bizleri dinliyor. Ah, kıyamam ben sana. Kim göndermiş? Yusuf 8 yaşında. Annesi, babası, kardeşi Yiğit Talha için şarkı rica ediyor benden. Adana'dan selamlar gönderen Muhittin Türedi var. Adana Seyhan Şakirpaşa'dan selamlarını iletmiş. Biz de buradan size sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Eda Hanım, sizi seviyoruz der. Bakırköy'de kim var? Üsküdar'dan Masa.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Reklam.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'la adı anılan Matisse Iblin 25 milyon avro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.250 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.52, euro 54.73. Gram altın 6.198 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87,56 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Reklam.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Paketiniz var.
11: Ha, nereden?
10: Gelecekten.
11: İçinde ne var?
10: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Aydın, Çin'e ve Balıkesir Gömeç'te müdahale sürüyor. Balıkesir Gömeç'te başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınını kaynak yaparken çıkardıkları belirlenen iki kişi tutuklandı. Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme resmileşti. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli daha tutuklanırken soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hayatına dönmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %29 seviyesinde. Bağlantı yolu Yıldırım Tem Metris yönünde sol şeritte trafik kazası var. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde sol şeritte yine trafik kazası söz konusu sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için bugün son gün. MTV'yi ödemeyenler araçlarını satamayacak. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi teminat uygulaması kapsamında riskli mükellefler 5 katı kadar teminat verecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Türkiye'nin batısında etkili olan Poyraz bugün etkisini bir kademe daha artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara bölgesinin tamamı ve İzmir'le Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Şiddetli esecek rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 36, Antalya 39, Kayseri 30, Sinop 31, Iğdır 37, Şanlıurfa 43 derece. En güvenilir

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
8: Var var hepsi dokuda var.
9: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

Şimdi şarkının içinde şöyle bir cümle var. Dünyaya kızıyor. Diyor ki, ne verdin ki ne alasın diyor. Dünyaya kızarak bunu söylüyor. Ben de tam tersini söylüyorum. Bu dünyaya sorulması gereken bir soru değil. Bunu insana soracaksın. Sen ne verdin ki ne alacaksın? Öyle mi? Ya dünyada da böyle, ahirette de böyle. İnsan önce ne verdiğine bir kendisi bakacak. Güzellik mi verdin, iyilik mi verdin, fayda mı verdin, hayır mı verdin, ne verdin? Yoksa kötülük, şer, pislik, leke mi bıraktın? Batırdığın, berbat ettiğin bir dünyada ne bekliyorsun? Haksız mıyım? Peki, bugün de başladık. Gölge ben. Merhaba. Allah.

0: Pekala, dinlediğiniz bu programın adı
1: Gölge Sizlerle.
0: Gündüz 14, gece 24, günde 2 programla bu harika radyodayım. Evet evet, günde 2 kere, çok şükür, çok büyük bir onur. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız ve ben her mikrofona başlamadan, yani yayına başlamadan, mikrofon başına geçmeden bu sorumlulukla hazırlanıyorum ve yayında da elimden geleni yapıyorum. Fayda tesir Allah'tan, onun için de duayla başlayıp duayla bitiriyorum. Allah'ım gönlümü ferahlatsın, dilimdeki düğümü çözsün, işimi bana kolaylaştırsın, sözlerim doğru anlaşılsın. Evet, duyanlar duymayanlara haber versin. Az önce yaptığım şarkılar var benim. O şarkılardan biri Allah Bilir. Onu sosyal medya hesabımdan, Facebook'tan paylaştım. O videonun altına adını yaz, şehrini yaz. Yazdığın her mesajı okuduğumu bil. Ama bazılarını rastgele yayından da paylaşacağım. Belki bugün adını sen duyacaksın buradan. Peki, tekrar hoş geldiniz.

Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Benim de öyle sizin için dileğim bu, mutlu olun. Ama insanoğlu aslında bir taraftan bu kadar yoğun mutluluk istese de mutlu olmayacağı şeylerin peşinde koşar. Çok yoğun şekilde. Sonra da ağlar ben niye mutlu olamıyorum diye. Mesela bak, hayatında biri vardır. Veya sen birinin hayatında böyle biri de olabilirsin. Seni arasa bulamaz ya. Ömürce arasa bulamaz senin gibisini. Aramakla bulunmazsın. Fakat o, Allah seni ona nasip etti ya, hiç böyle gayret etmeden, aramadan, sıradan zannediyor seni. Tabii tabii, kolay ulaşılabilir. Kaybetsem de ne olacak ki? Kıymetini bilmesem ne olacak ki? Harcasam ne olacak ki? Fakat Allah bunu böyle düşünene seni aratır, biliyor musun? Ya araya hasretlik sokar herhangi bir nedenle, ya araya hastalık girer, bir bela girer,

Peki bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim. Not ediyor musunuz? Peki yaz baba. Gücümüz yerinde oldukça her şeyin bir çaresi bulunur. Yeter ki Mevlam bizi kula kul, namerde mahkum etmesin. Bu sefer de yazdığımız yazıyla böyle bir duaya vesile olalım. Hı?

Ne oldu o büyük sevgiye? Ben şimdi neredeyim? Bak sen neredesin? Hala bekliyorum. Belki dönersin diye. Ben aynı yerdeyim. Söyle, sen neredesin? Bırakmıyor senden kalanlar. Ben hala buradayım.

Sevgiyi az gördüğün yerlere sabır gösterme. Bırak bazı şeyler senin zorlamanla değil, olacaksa kendiliğinden olsun. Senin yanıp kül olduğun insanların bahçesinde en değerli gül sen değilsen, benden bir tane daha yok diyerek güzelliklerini seni hak edenlere sun. Sevgili dostum, unutma ki bazen silmek var ya, silmek bir şeyleri düzeltmekten daha az acı verir. Buna katılmayanlar olabilir. Ben biraz burada küçücük bir bencillikle, kendi fıtratım biraz böyle seviyor, o yüzden söylüyorum. Katılmayanlara da saygı duyarım. Çok kolay silerim.

0: Abi yurt içinde yurt dışında gündüz gece dinleyen o kadar çok farklı kitleden insan var ki. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği, yalnızı, kalabalığı, hatta yanlışı, doğrusu. Şimdi Allah aşkına bu kadar farklı insana seslendiğin zaman kardeş illaki anlamayanlar ya da anlamak istemeyenler olacak. Ben de kendimi şöyle teselli ediyorum. Kendi kendime şöyle telkinde bulunuyorum. Diyorum ki ya gölge, bazıları anlamak için değil yargılamak için dinler. O yüzden bırak. Kim ne kadarını kaldırabiliyorsa sözlerinden o kadarını alsın. Sen eminsen kendinden, dışarıdan gelen hiçbir ses seni yolundan alıkoymaz.
1: Gölge sizlerle.

Artık bahar oldu kara kışlarım. Seninle son buldu arayışlarım. Artık uzun sürmüyor ağlayışlarım. Yaşlarımı silmeyi senden öğrendim. Hem cesur hem sadık sendeki yürek. Her sevene böyle sevgili gerek. Sevdiğin uğruna candan geçerek aşk için ölmeyi senden öğrendim. Kadir kıymet bilmeyi

Pekala, mesajlarınıza bakayım mı? Facebook sayfamda dediğim gibi bir şarkımı paylaşmıştım Allah Bilir isminde. Altına adını ve şehrini yazanlar kimler? Levent Yaman Diyarbakır'dan selamlar demiş. Ayşe Eren Manisa'dan 2004 yılından beri dinliyormuş. Terziymiş, selam olsun. Ya bu devirde iyi terzi bulmak çok zor ya. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bazı meslekler ölüyor ve ben buna çok üzülüyorum. Vallahi. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Mustafa Seyhanlı Kayseri'den. Senin saatini iple çekiyorum gece gündüz. Senin sesin sözlerin rahatlatıyor be abi demiş. Başkasın diyor. Eyvallah, sizler de başkasınız. Bu arada Kayseri'ye geliyorum. 7 Ağustos akşamı buluşacağız. Barış Pınarı etkinlik alanında inşallah. Bolu'dan İsa, Konya'dan semt pazarında dinliyoruz ve dinletiyoruz demiş Rasim Deveci. Eyvallah. Selam olsun hepinize. Peki devam edelim mi şu güzel eserle?

Yanmış bir bilene biri demiş ki ya birileri var tanıdık evlerine gidiyorum çocukları demiş bana hiç iyi davranmıyor. Enteresan. Bilge demiş ki eğer bir evde senin arkandan iyi konuşulmuyorsa o evin çocuğu sana kolay kolay iyi davranmaz. Ay, ay.

Öyle bir gavurun deyince bazısı gavurluk yapar. Ya da mesela içinizden şu an beni dinleyenlerden, ya insanlara iyi davrandım ama hep kötülük gördüm diyenlere böyle çok güzel bir nasihat ver ya. Diyor ki bir gönül ehli, insanlar senin yaptığın iyiliğe değmese de sen insanlara iyilikle değ. İyiliğin değsin, onlar iyiliğine değmese de. Nasıl? Biliyorum, eğer çok fazla ihanet görüp sırtında bir ton hançer izi varsa bu kolay değildir. Kabul ediyorum. Ama şunu düşünürsek belki bir nebze iyiliğe yol bulabiliriz her şeye rağmen. Sevgili dostum, arşivi tutan Allah çok sağlam bir yerde tutuluyor. Ve mükafatını da verecek olan O.

Az önceki konuyla bağlantılı bir baba nasihati veya bir ustanın çırağı nasihati olarak da bakabilirsin. Şu dünyada iyi bir insan olduğun için çok şey kaybedeceksin evladım. Evet, bu acı bir gerçek. Ama şunu da sakın unutma. Her gece vicdan azabıyla başkalarının ahıyla ve günahıyla koyun koyuna uyumayacaksın. İşte bunun adı huzurdur çocuğum. Heybeni iyiliklerle, güzelliklerle ve hayır dualarla doldur. Şu üç günlük dünyada, şu ahir zamanda insan olmak dediğin budur.

0: Radyo 7 her yer.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: www.radio7.com www.radio7.com.tr Tıkla. Anında canlı dinle.

0: yayındayız. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor. Bay bay hepsi dokuda bay.
4: Talha Bora Ögi, namı diğer Gölge,

Şimdi sıradaki şarkı beni hatırla diyecek. Sen de gözlemlediğin zaman beni hatırlarsın. Bu toplumda bizi bitiren

Sevgili dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz mesajlarınızla. Cihan Sahman selam vermiş, aleyküm selam. Kayseri'den yazıyorum, konserinize geldim, tekrar bekliyorum. Sağlam duruşunuz ve gençliğe verdiğiniz öğütler için teşekkürler demiş. Çok teşekkürler benden de. Yine geleceğiz inşallah. 7 Ağustos Cuma, bir hafta sonra yine Kayseri'deyim. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuyla. Danimarka'dan Tamer Kaya, her zamanki gibi Türkiye'nin en güzel radyosunu sunuyorsun. Ankaralı'dan, bir Ankaralı'dan selamlar demiş. Eyvallah. Yalçın Yıldız İzmir'den, İstanbul'dan. Zühre Anıl diyor ki bize her gün Afyon T tipinde Biricik abim Serdar'la Radyo 7 frekansında buluşturduğun için Allah razı olsun demiş. 10 yıldan fazladır dinliyorum diyor Emine Hanım. Karaman'dan selamlar diyor. Konya'dan Nazile, o kadar huzur dolusunuz ki her zaman dinliyorum. Ne mutlu, çok teşekkür ederim. Ve Manatya Kızılay'dan Ömer, seni çok seviyorum abi demiş. Eyvallah. Ben de sizleri.

Mutlak testiyi doldurmaya çalışırsan çeşme başında ömrünü tüketirsin. Halbuki sabretmek başka şeydir, kendine heba etmek başka. Anlamayana anlatmak, kıymet bilmeyene vermek boşuna. Bazı kaplar dolmaz, bazı insanlar da doymaz.

Şimdi içinizde şundan dert yanan var mı? Ya işte benim yanımda yöremde birileri var. Akraba, işte arkadaş zannettiğim insanlar. Ve aslında çok da aramda bir bağ olmayıp da beni tanıyıp sevmeyenler, düşmanlık güdenler. Hakkımda tuzaklarından haberdar oluyorum. Kötü kötü planlar yapıyorlar. İçinizde böyle diyenler var mı? Ya ben işte yıldım, tedirginim, huzursuzum. Hayatımı perişan etti birileri. Diyor musun? Bak ayette ne diyor Allah? Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sevgili kardeşim, dürüst sen. Dilini gıybetle, iftirayla kirletmemiş bir adamsan. Boğazına helal girsin diye çırpınıyor ve bunun derdindeysen. Kötü olan yerlerden uzak duruyorsan. Buna rağmen birileri senin için tuzak kuruyorsa, hasedinden, ondan, bundan, şundan, bu ayeti hatırla.

Burası Radyo 7, Talha Bora Ögeben, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye iki kez yayındayım. Ve unutmaman gereken şeyler anlatıyorum. Ama yine de sen bilirsin. Gel şu sözü de unutma. Yolda yürümesini bilmeyene ipte yürümeyi öğretirsen cambaz olur, seninle oynar. Verilen değer hak eden de güzeldir.

0: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30'da Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınar'ı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her
1: Doğru
0: yerde.
1: Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresi, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Doğada ne varsa zırgalara.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Sistem dondu, online satışım durdu.
12: Tamide çözülsün.
11: Nasıl?
12: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
11: Büyüksün.
12: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
11: Tami.
12: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
11: Yürü be Tami.
13: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
14: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acına

kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

Ya öyle demiş şair sevgili dostum. Ben de böyle Radyo 7'de gölgen olarak, belki içinizden bazıları da böyle düşünüyordur diye nakledeyim. Diyor ki ben senin yapmadıklarına kırıldım. Sen sana kırılmama kızdın. Yani sen kendi haklılığının peşindeydin. Bense kaybettiğimiz şeylerin.

0: Şimdi size programın bu son anonsunda bir dua etmeden önce çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mü'min suresi 49. ayet. Lütfen not edin. Mü'min suresi 49. ayet. Bir de şu ayeti not edin. Ali İmran suresi, yanlış hatırlamıyorsam 77. Evet, 77. Sevgili dostlar, Ali İmran 77 ve Mü'min suresi 49. Bu ayetleri mutlaka okuyun ve irdeleyin. Çok enteresan bir şey göreceksiniz. Şimdi Ali İmran suresinde Allah kıyamet günü dünyada sözünü unutup da Allah'ın verdiklerini ucuz böyle şeylere satanlara uyarıda bulunuyor. Ayette diyor ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Bunu ispatlarcasına Mü'min suresi 49. ayette. Sevgili dostlar, ya acayip ya. Vallahi. Bismillah. Cehennemde olanlar cehennem bekçilerine derler: Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizim azabımızı hafifletsin. Bak, dikkat edin. Şimdi mesela bir Müslüman bir derdini Rabbine nasıl söylüyor? Direkt diyor ki Allah'ım diyor, benim şu sıkıntımı gider, değil mi? Şu derdimi hafiflet diyor mesela. Ama bak, ayetle sabit, cehennemdekiler ne diyeceklermiş? Araya zebanileri sokup, niye? Allah konuşmuyor ki, Allah muhatap almıyor ki. Diyor ki Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizim azabımızı hafifletsin. Allah Allah. Allah Allah. Aman ya Rabbi, zebanilerin ne dediğine de siz ayeti açıp devamında bakın. Benim sürem doldu. Peki sevgili dostlar. Kur'an'la gönüllerimizin barışması lazım. İçine dalmak lazım. Mevlam bir ve beraber etsin Kur'an'la yüreklerimizi, yolumuzu, gönlümüzü. Bugünün duası da bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O buluşacağımız an gelinceye kadar hatırla: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden Barış Manço'yla veda ediyorum. Ne diyor? Benden öte, benden ziyade. Barış Manço özel bir adamdır, rahmetlik. Bu şarkı da en özel şarkılarındandır. Sözlerine dikkat. Peki, benden şimdilik eyvallah.
1: Gölge sizlerle.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: myspace.com'da.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot
2: Garaj Shop'u ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
5: ikinci el. Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aydın'ın Çine ilçesinde öğleden sonra yeniden şiddetlenen orman yangınını kontrol altına almak için ekipler ve vatandaşlar karadan ve havadan mücadelesini sürdürüyor. Bölgede alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan 9 soruşturmasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya ilişkin adli sürecin ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahsi teşvik eden şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara'da orman yangınlarını önlemek amacıyla uygulanan ormanlara giriş yasağı ve tedbirler 15 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Karar kapsamında ormanlık alanların çevresinde ateş yakılması ve yangına sebebiyet verebilecek faaliyetler tamamen yasaklandı. Fas'ın Fenidek kentinden İspanya'ya bağlı Sebde şehrine yüzerek veya kaçarak yollarla geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Fenidek'ten Sebde'ye yönelik yaşanan düzensiz göçmen akınının ardından Fransa, İspanya ile olan sınır denetimlerini ve güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Fransa hükümeti sınırlarda kontrollerin sıkılaştırılacağını duyurdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde ise akıcı olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,53, avro 54,64, gram altın 6180, çeyrek altın 10.155 lira. Brent petrol 88 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.246 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'la adı anılan Matis Ablin 25 milyon avro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya
3: Avea. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Ekspertize Dino Bile. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

0: Burası Radyo 7.
1: Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Günlerin en güzeli ve en özeli canımız cumamızda. Yine şükür beraberiz ve cumanın tedbiri, bereketi, güzellikleriyle inşallah bugünümüzü de güzel geçirmişizdir. Rabbim öyle güzel yollar yürümeyi nasip etsin her birimize ve Rabbimden başka hiç kimseye de ihtiyacımız olmasın inşallah. Bugünkü duamız böyle olsun. Hoş geldiniz ve aşk ola.

hayatta en güzel renk desem. Herkes farklı farklı renkler sıralar büyük bir ihtimalle. Ya da en sevdiği rengi söyler şu anda, değil mi efendim? Ben de diyorum ki hayatta en güzel renk sevgidir.

Devam ediyoruz aşkın yayın hali Ebru'lide. Evet, aşkın sesi bendeniz, ben Hal Sarıoğlu. Şöyle ritmik güzel eserlerle başlayalım istedim. Cancağızım, bugünlerde özellikle ya da ne bileyim aranızda, dinleyenlerin arasında çok üzülenler var mı bilmiyorum ama inşallah üzülmesinler, temennimiz o tabii ki. Üzülme cancağızım diyor Sultanım Mevlana. Her bir yaradan haberdardır yaradan. Ya aşk olan.

Evet, Han Sarhoş, Hancı Sarhoş ve Berhan Arısoy sizlerleydi efendim. Şimdi ise Resul Dindar'ın şu keyifli, lezzetli şarkısını büyük bir keyifle dinleyelim istiyorum. Radyo 7'mizde, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Eğer insan nefret ve öfke ve kin üretiyorsa Allah'tan uzaklaşır diyor o güzel yürekler. Ve korkarım inancını kaybeder. Allah korusun bizi böyle hallerden, değil mi? Öfkeden, nefretten, kinden. Oysa ki sevmek, sevilmek, hoşgörü, saygı, sevgi, güven, bunların her biri de kıymetli, çok kıymetli. Ve insan hayatında var olduğu zaman daha da güzelleştiriyor hayatı. Diğerleri tadını kaçırıyor hayatın, zorlaştırıyor ve yoruyor. Özellikle de kalbi. Aşk ola.

Son günlerde değil mi özellikle dilimize dolanan sevdiğimiz şarkılardan biri ve devam edelim efendim. Kırıldığın yerden yeşerirsin belki de. Hayat bu, ne zaman ne getireceği belli olmuyor biliyorsunuz. Eğer bir şey istiyorsak nereden isteyeceğiz? Her şeyin sahibinden. Evet, her şeyin sahibinden isteyeceğiz. Onun kudreti, onun gücü her şeyi yerine getirir. Yeter ki biz ona yönelelim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,53, avro 54,67, gram altın 6171, çeyrek altın 10.151 lira. Brent petrol 88 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.399 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Garanti BBVA.
12: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
13: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Reklam.
15: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Görmedim Sen Gibi. Güzel bir düet ve sevdiğimiz şarkılardan biriydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Ve şimdi de yine çok sevdiğimiz iki özel ses. Yıllar oldu gerçi tabii Alpay, ama bu şarkı asla unutulmaz ve vazgeçilmez. Yanarım Funda Arar'la olan o güzel düetini keyifle dinleyelim istiyorum. Ama bunun yanı sıra da başka bir hatırlatmada hemen bulunacağım efendim. Niyet ettiklerim olmuyorsa ya hakkım değildir ya da hakkımda hayırlı değildir diye düşünüyorum.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

sen sabredip her şeyi içine atıyorsun ya cancağızım. Sabrının sonunda Rabbim hep seni güldürsün inşallah. Güldürsün, gözlerinin içine kadar güldürsün, mutlu etsin. O sabrı gösterdiğinin hani mükafatı denir ya, mükafatı tam da istediğin gibi olsun inşallah.

Hasret türküsünü dinledik Suavi'nin o güzel yorumundan ve devam ediyoruz. Siz ne kadar açık ve yürekten konuşursanız konuşun, canlar karşınızdaki ön yargı kulaklarını kullanıyorsa sizi anlaması mümkün değil. Sizi anlamasını beklemeyin.

0: sonradan.
1: Hakikaten niye öyledir? Sonra hep sonradan aklımıza gelir. Aslında şöyledir. Kestiremediğimiz noktalar vardır, göremediğimiz. İşte o noktalar ortaya çıktıktan sonrasında aklıma hep sonradan geliyor deriz. Öyle anlar. Hepimizin hayatında mevcut. Önemli olan büyük pişmanlıklar olmasın. Ondan sonrasında söylenenler daha acı çünkü. Diyor.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Sana iyi gelecek.
7: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
11: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
14: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
15: Dünya Katılım var.
17: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
15: Size Fuzul uyar.
17: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Sınıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın Çine ve Fethiye Üzümlü'de orman yangınları yeniden alevlendi. Susurluk'taysa yeni bir yangın başladı. Ekipler ve vatandaşların alevlerle mücadelesi sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli daha tutuklanırken soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Altın fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların artmasıyla yeniden güç kaybına yöneldi. Gram altın 6200 liraya kadar alıcı buluyor. 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Düzenleme hem dolandırıcılık suçlarında hem de icra işlemlerinde önemli değişiklikler getiriyor. Yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İspanya'da göçmen akını kontrolden çıktı. 40 binden fazla Faslı, 80 bin nüfuslu Seyuta'ya akın etti. Sokaklar karıştı, güvenlik güçleri kalabalığı kontrol etmekte zorlandı, sınır kapıları kapatıldı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari makdu vergi alt sınırı getirildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

gidiyor. Ne yaparsanız yapın durmuyor biliyorsunuz. O yüzden çok da ısrarcı olmamak lazım diye düşünüyorum. Gitmesi gerekiyorsa gidecek.

Allah rahmet eylesin. Volkan Konak. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ve devam ediyoruz bir başka güzel şarkıyla. Vefa tek taraflı olmaz cancağızım. Bir köprü için iki dağ gerekir.

Ah duman kara duman, ne güzel söyledi değil mi? Nahide Babaşlı'yı dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve şimdi yine saygıyla ve rahmetle anıyorum Murat Göbekan'la devam edelim efendim. Ve güzelce şöyle bu şarkılarla birlikte tabii ki söyleyeceklerimiz elbet oluyor ama en süzülmüş, en özel bir şekilde kulaklarınızdan gönlünüze aktarılıyor. Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur diyor. Ne güzel diyor ama. Merhamet yoksa...

kalesin diğer yarım. Şimdi az önce söylüyordum, yarım kaldı. Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. E kalbinde merhamet yoksa kalp yoktur zaten. Ne dersiniz? Taşlaşmıştır, köbürleşmiştir. Merhameti olmayan ne sevebilir, ne güzel görebilir. Kalp katılaşınca

Geldi sevgili Can Bağlar'a, artık hemen mesajlarınızı göndermeye başlayın. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım program sonuna kadar.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Ekspertise Dino Bile.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
13: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
12: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
13: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
14: Bir reklam.
15: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
16: Reklam.
17: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Evet, şimdi deniz toprağı dinledik, yüreğim evim ve şimdi ise şöyle mesajları bakalım kimlere armağan edeceğiz. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Samsun'dan selamlar, ben Şahide. Şarkı Erzurum'da olan biricik oğlum Melih'ime ve canımın içi Melike'me gelsin demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Muhammed, eseri Elazığ Kadın Açık Cezaevinde yatan yengem Derya Ceviz ve ustam İsmail'e gelsin. En yakın zamanda kavuşmaları ve mutlulukları dileğiyle demiş. Çok selam olsun efendim. Mustafa Usta Antalya'dan Mustafa Usta'ya gelsin demiş. Peki.

kaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

Denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bana dağıttım. Ah pınar gözlüm.

ve çok özel bir düetti. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de dinledik. Efendim Orhan Ölmez ve Sibel Can. Şimdi ise şöyle bir devam edelim, bir Sezen Aksu. Hemen gönderelim. Abi hayatım, canım eşim Firdevs'im, seni çok seviyorum demiş. Ve bu güzel eseri armağan edelim o zaman. Hemen gönderelim. Şöyle bakıyorum bir tane daha. Merhaba Vener Hanım, ben Ankara'dan Pınar. Yıldız Tilbe'den bir eser istiyorum demiş ki, Yıldız Tilbe dinlettim, bir Sezen Aksu da bence tam yakışır diye düşünüyorum. Hemen armağan ediyorum. Kızlarım Yağmur, Döndü ve oğlum Ümit ve kardeşlerim için. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sizlere de efendim.

Efendim devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Ben Harcım hayırlı yayınlar olsun demiş. Ablası ben Sakarya'dan Nevin Kapan. Eseri bana armağan eder misin? Tabii ki. Sadece bu eseri değil, hepsini armağan ederim ya. Ne demek? Sezen Aksu sizin için, Levent Yüksel sizin için de, bundan sonraki şarkılar senin için, Nevin Kapan'a armağan edelim. Selamlar harikasınız demiş. Sesini huzur veriyor ve eseri yarim yarım kalanlara gelsin. Gebze'den Zeynep Üzüm. Zeynep'cim çok teşekkür ediyorum. Yarım kalmıştıklar, fena ya.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj
5: Shop'u ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
7: Tam iyi.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tam iyi.
9: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarında gece gündüz demeden süren mücadele sonuç veriyor. Muğla'da yürekleri ağza getiren alevler tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Balıkesir ve Mersin'de yangınların ilerleyişi yavaşladı ama Aydın'da kabus devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde hızla tahliyeler başladı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar endişeli. Ahbaplar suç örgütü soruşturması büyüyor. Dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alan 7 isim daha tutuklandı. Savcılık 5 ünlü ismi daha ifadeye çağırdı. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Suçlamalar arasında halkı yanıltıcı bilgileri alenen yaymak ve iş insanlarından şantajla maddi menfaat sağlamak da var. Bu arada Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gıda sahtekarları durdurak bilmiyor, bu kez de döner ve tantuninin tadı kaçtı. Son denetimlerde 9 üründe at ve eşek eti belirlendi. Bakanlık o sahtekarları tek tek ifşa etti. Üniversite öğrencilerine af çıktı. Binlerce öğrenci için dönüş yolu açıldı. Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler 4 ay içinde başvurarak eğitimlerine geri dönebilecek. Öte yandan sahte diploma ve akademik usulsüzlüklere ağır yaptırımlar geliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 13.402 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.52, Euro 54.76. Gram altın 6.176 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87.36 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %69 seviyesinde. Çağlayan alt geçidi Şişli Piyalepaşa yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. Bağlantı yolu Bayrampaşa Hal yönünde sol şeritte trafik kazası söz konusu. Bir şerit trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Burası Radyo 7.

Fenerbahçe Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler Milan'la bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'la sözleşmesini feshettiğini duyurdu. FIFA Başkanı Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cardeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti.

0: Oto Pratik.
1: Türkiye'nin batısında etkili olan Poyraz, bugün etkisini bir kademe daha artıracak. Şiddetli esecek rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz'in doğusundaysa yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 30, İstanbul 29, İzmir ve Antalya 37, Yozgat 22, Sinop 31, Erzurum 32, Şanlıurfa 42 derece olacak. En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

kadar lezzetliydi değil mi? Al ömrümü, koy ömrünün üstüne. Çok özel cümleler. Herkese söylenmez tabii ki. Efendim, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz. Yine güzel mesajlarınızla şöyle bir bakıyorum. İstanbul Avcılar'dan Esra, yemek yaparken sizi dinlemek alışkanlığım demiş. Şarkıyı canım eşim Osman Gündüz'e hediye eder misiniz? Tabii ki gönderdim bile efendim. Kolay gelsin, şu arada yemek yapan herkese kolaylıklar diliyorum.

güzel şarkıları birbiri ardına dinlemeye devam ediyoruz. Ve hemen şöyle bakalım yine güzel mesajlarınıza. Gamze Erzurum'dan yazıyorum demiş. Şu an 3 arkadaş oturuyoruz. Oh ne güzel. Sevda'nın doğum günü demiş. Onu buradan kutlayalım. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Bebişinle kocanla nice güzel yaşlara demiş. Allah bağışlasın çocuğunu ve doğum gününüz de kutlu olsun. Yeni yaşınız güzellikler, mutluluklar, huzur, sağlık, sıhhat hepsini bir arada getirsin ve bundan sonraki yaşlarınızda da yine bu güzellikleri dilerim, temennilerim. Ama sizin şahsınızda aynı zamanda bugün doğum günü olan herkesin de doğum günü.

Evet, Ünal Sofuoğlu'nu dinledik ve Beklesin Beni hemen dinledikten sonra bir Karadeniz eseri daha şöyle bir gelsin istedim. Selçuk Balcı'yla devam ediyoruz. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de. Şu an Alanya'da Çay Arası Yaylası'nda sizi dinliyoruz. Anneme, babama ve kızım Bulem'e şarkıyı hediye ediyorum demiş. Çok selam olsun. Çok güzel yayla havası, güzel. Bak bir an başka mesaja geçemedim şu an yayla deyince. Hadi bakalım, keyifli dakikalar diliyorum. Konya Meram'dan Mithat, canımın içi çiçeğime armağan ediyorum demiş.

Zara'nın o güzel yorumunu dinledik. Değmen benim gamlı yastı gönlüme. Ve şimdi devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Güzel kapılar açılsın hayatınıza. Evet, o kapılardan güzellikler oluk oluk aksın her zaman. Güzel eşiklerde duralım ki güzellikler bizi bulsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti dedi. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlarla ÖTV'de asgari makdu vergi alt sınırı getirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Bugün Getir Büyük'te Teknisalpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Tam da şimdi gördüm mesajı. Yavuz Bingöl'ü dinlemeye devam ederken mümkünse Yavuz Bingöl sizin için efendim. Gurbette olan kızım ve torunlarıma armağan olsun. Konya'dan Ayşe sevgilerle selamlar demiş. İyi yayınlar Ankara Çubuk'tan Ebru, eşim İsa, yavrularım Kayra ve İkra'ya sıradaki eseri, en güzel şarkıları armağan ediyorum. Onları çok ama çok seviyorum demiş. Kayseri'den Mehmet, eşim yol arkadaşımı çok seviyorum. Canım eşim Sibel, işinizde kolaylıklar diliyorum demiş. Ve Sibel Hanım'a da selamlarla armağan edelim. Aysel Yakupoğlu.

kapılar açılsın hayatımıza. Güzel kapılar olalım başkalarına. Güzel eşiklerde duralım hep. Sadece kendimiz için değil, başkalarına da güzel kapı olmak bence çok faydalı ve güzel bir şey. Aşk olan.

Ve bugün de sona gelmişiz, yine hızlıca aktı. Bol bol son mesajlardan okuyalım birkaç tane daha. Abla ben Elazığ'dan Yeliz, seni severek dinliyorum demiş. Şarkı bana kızlarım Ecem ve Kumsal Yaren'e gelsin, hayırlı yayınlar. Allah bağışlasın, şansları bahtları açık olsun. Keşan'dan Yalçın, şu anda sizi dinlemekte olan Ankara Elmedağ ilçesinde Karakaya mevkiindeki abim Yavuz Murat ve amcaoğulları Yücel ile Ali'ye gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Kayseri'den Emrah, sıradaki şarkı eşim Berna, kızım Elif Su'ya ve Aysu'ya istiyorum demiş. Elif Su ve Aysu'ya selam olsun. Dün mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş Cengiz Aydemir Elazığ'dan. Eşime armağan ediyorum, peki hemen armağan edelim. Konya'dan Çiçek, en güzel şarkılar bana gelsin. Ankara'dan Kuzeykent'ten Barış Kaplan, canından çok sevdiği eşine armağan ediyor. Bu güzel şarkımız sizler için efendim ve son eserimiz tabii ki. Yarın yine aynı saatlerde en bir sevdiğimiz yerde Radyo 7'de saat 17'de görüşmek üzere inşallah. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Garanti BBVA.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

İyi akşamlar. Murat Çetin'le kum saati başladı. Akşamın bir saati vardır. İnsan en çok kendini dinler. O saatlerde kimisi bir yolculuğu düşünür, kimisi bir ayrılığı. Biz ise bu akşam yüreğinize iyi gelecek şarkılarla yanınızdayız. Hoş geldik.

Kardelenler en sert kışta açar. Hayatta böyledir. En güzel umutlar en zor zamanlarda filizlenir. Hiçbir zaman vazgeçmeyin, olur mu? Yıldız Tilbe bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren, Türkiye'nin alışkanlığına eşlik eden herkese bu güzel eseri armağan edelim.

İnsan bazen çok sever ama olmaz. Bazen de hiç beklemediği bir anda mutluluğu bulur. Hayatın hesabını yapmak zor ama umudu kaybetmek kolaydır her zaman. Gelin bizler umudu seçelim, ne dersiniz? Rabbim umudumuzu hiçbir zaman kaybettirmesin bizlere.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Şu an bizi dinleyen tüm emekçi kardeşlerime selam olsun. Fabrikada makinasının başında olan işçimize, tırında kilometreleri aşan şoförümüze, nöbetteki polisimize, askerimize, sağlık çalışanlarımıza. Rabbim alın terinizi bereketlendirsin inşallah.
1: Burası Radyo 7.

bükerim. Rabbim hiçbir zaman boynumuzu kimselere karşı büktürmesin inşallah. Evet, Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığında Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bugün sanatçı sizler şarkılarını ben belirlemiş olacağım. WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının adını, sonrasında kimlere armağan etmek istiyorsanız onları yazmanız yeterli olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Kolici.com. Şimdi sıradaki şarkı

Hollanda'dan Rabia, Ferdi Baba senin için seslendirdi. Ayrıca Gaziantep'ten Ömer Özcan tüm sevdikleri için istiyor. Sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçmeye devam ediyorum. Ufak bir hatırlatma. Öncelikle istemiş olduğunuz sanatçının adını, sonrasında sevdiklerinize armağan etmenizi yazmanızı rica edeceğim. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

Kendime ve merhametli herkese gelsin demişsiniz. Sizler için dinledik. Eskişehir'den selamlar ve aleyküm selam Yunus Emre Köroğlu. Canım anneme ve canım babama gelsin diyor. Rafet Erroman bizlerle birlikte.

sadece nasıl sevdiğimiz, nasıl hatırladığımız kalıyor. O yüzden sevmekten korkmayın, olur mu? Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Enes Coşkun. Şu anda evimizin bahçesinde oturduk, sizi dinliyoruz. Dünyalar tatlısı eşim karşımda. Ben yıllardır onu sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim, hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim diyor. Canım eşime ve dünyalar tatlısı dayıma ve yengeme de güzel bir eser armağan eder misiniz? Tabii ki ederiz. Denizli'de yaşayan Muhammed Kuruçay ve ailesi için Şanlıurfa'dan Cihan Bey, Afyon Şuhut'tan Hüseyin Bey, Can Özü, Biricik eşi Damla Hanım'a bu güzel eseri gönderelim.

Ayşe Nur Hanım Kütahya'ya sevgiler, Sultan Gazi'de yaşayan Hakan için Yalova Esenköylülere armağan ediyor Sedef Hanım. Mecit Bey çok teşekkürler. Gurbette olan eşiniz Ayşe Yıldırım'a, kızlarınız Duygu, Gizem ve torununuz Cedi için. Ayrıca Aksaray'dan Şenol Kılıç, kalbimi huzura erdiren yarime Süheyla'ma gelsin diyor. Son olarak da Muharrem Arzuman, Arzuman ailesi için istiyor Ahmet Kaya bizlerle.

ucumda resmin, hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi, eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Gemici Mahmut, Mersin'deki ilk aşkım Ayşe için onu çok seviyorum diyor. İbrahim Arkalı kulak vereceğiz. Tüm dalaşlara ayrıca gidecek. Samsun'dan Melek Hanım, biricik eşim Hamza'ya ve çocuklarıma Ebu Bekir oğlum ve biricik kızım Rabia Defne için istiyorum diyor. Tüm İbrahim Erkal hayranlarına da bu güzel eseri armağan edelim.

Bursa'dan Hülya'nın ayakta duracak halim kalmamışken hayata tutunma sebebim olan ömrüm adam Mustafa'yı seni çok ama çok seviyorum diyor. Emine Ünsal sizlerle birlikteydi. Kanada'dan Cihan Bey. Evet, öncelikle Sena Hanım, Ayza, Gül, Ahmet, Eyüp, Songül için istiyorum diyor. Manisa'dan Ozan, tüm Manisa'ya bu güzel eseri armağan ederim. Sen...

Ey aşk sen nelere kadirsin? İstanbul'dan Ayşe Hanım. Yaşama sebebim her şeyim Medet Sançeroğlu'na armağan olsun diyor. Antalya'dan Aslı, Antalya Açık Cezaevinde yatmakta olan Servet Çetinç'in istiyor. Çorlu'dan Pınar Hanım, Kocatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan eşim Levent Bey'e armağan olsun. Koray Avcı sizlerle.

bizlerle birlikteydi. Cezaevinde bulunan kardeşim Serdal Tatar ve arkadaşları için gelsin deniliyor. Elazığlıyım Nur adım. Sıradaki eser ilk göz ağrım olan çocukluğum şu an. Elazığ'da kader mahkumu Mehmet Barım'a armağan etmek istiyorum deniliyor. Polis memuru İbrahim Bey, 22 yıllık hayat arkadaşım, değerli eşim Fatma Hanım'a armağan etmek istiyorum diyor. İyi ki hayatıma girmiş, onu gerçekten çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun, bu güzel eser de sizlere armağandır.

Sercan Bey, şu an eşimle oturduk balkonda kahve içerken sizleri dinliyoruz. Afiyet olsun. Biricik eşim Yasemin'e armağan etmek istiyorum. Bir de bütün Trakya'ya selam olsun diyor. Zeynep, ailemle Ankara'dan Samsun'a gidiyoruz. Aileme, özellikle babama armağan etmek istiyorum. Güzel bir Ebru günde yaşıyorum. Hayırlı yolculuklar. Bu güzel eserde sizlere, o güzel ailenize armağan olsun. Denizli'den Sultan Öner, şu anda çalışıyorum. Kulaklıktan sizleri dinliyorum. Sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Gönderelim sizlere de. Evet, Bursa Orhan Gazi'den Hatice, şu an 4-12 vardiyasında çalışmaktayım diyor. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esere kulak verelim.

gecenin de sonuna geldik. Evinizde, aracınızda, işinizde bize eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bütün hanelere huzur, bütün yollara güven, bütün gönüllere de umut nasip etsin. Sevdiklerinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ben de günün bu saatini bekliyorum. Muhtemelen siz de günün bu saatini bekliyorsunuz. Öyleyse Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bu gecede yeniden buluşmak nasip oldu. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bana sorarsanız çok zor, çok yorucu ve yıpratıcı bir davranış biçimi var. Kendime yakıştırdığım, yani bir insanı olabildiğince taşımak. Hemen vazgeçmemek, müsamaha göstermek. Kızmamak, darılmamak. Onun iyiliğini istemek. Ta ki nereye kadar? Dayanabildiğimiz, katlanabildiğimiz yere kadar. İyi insanlar oraya kadar mücadele ederler ve sonra artık onlar için asla kaygılanmaz, onları umursamazlar. Gitme.

arada kısa bir hatırlatma yapalım. Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp'tan yazılı mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Ne kadar kısa olursa bizim için o kadar iyi. Ve şunu da söyleyeyim, yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyorum. Mesajları görülmemiş, okunmamış olanlar, bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar da lütfen yazsınlar. Seydişehir'den Gamze tüm sevdiklerine bir şarkı istiyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Elazığ'dan Ayşe ise sıradaki şarkıya talip olduğunu söylemiş. Kendim için istiyorum Kaan abi demiş. O zaman bu güzel şarkıyı Elazığ'a da armağan edelim.

Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez. Bu ne demek? Tüm fırsatlar ancak biz ne istediğimizi bilirsek bize yardımcı olur. Gayesiz, hedefsiz, o da olur, bu da olur düşüncesiyle hayatta başarılı olmak çok zor diye düşünüyorum ben. Ama biz kararlıysak ve çaba gösteriyorsak her şey bize yardım eder. Çok geç

utanması gereken o kadar çok insan var ki seven niye utansın ki? Sevmiş gönülden tertemiz bir niyetle. Gurur duysun, onur duysun sevgisinden. İzmir'den İlgün'ün mesajıyla devam edelim. Hayırlı yayınlar. Sıradaki parçalar çok değerli biricik oğlum Fatih Durmaz'ıma gitsin. Yozgat'ta bizi dinliyor demiş. Manisa'dan Fatoş. Sevgilime Mehmet Özçevi'ye armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Canımın içi onu çok seviyorum diye de eklemiş. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Tokat'tan dinliyoruz her gece sizleri. 18 yıllık yol arkadaşım Ünzile için bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar diyor Serhat Sarıçam kardeşim. Biz de selamlarımızı gönderelim size. Yine ezbere bildiğimiz şarkılardan biriyle Niran Ünsal'a kulak verelim şimdi. Hangi...

Belli bir yaşa kadar her çocuk annesinin prensesi, her çocuk annesinin yakışıklısıdır. Ancak belli bir yaştan sonra çevresindeki çocuklar onları zorbalamaya başladığında sen şişmansın, sen çirkinsin diye, o zaman dünyanın ne olduğunu anlamaya başlarlar. Dış görünüşü nedeniyle ayrıma tabi tutulanlar, zorbalananlar. Kendilerini kötü hissederler tabii. Belki pek çoğumuz da bunu yaşamışızdır. Yaş ilerledikçe asıl güzelliğin başka olduğunu anlıyoruz.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlum, tepeden tırnağa.
1: Diyor ya, bir lokma için kimseye eğilmedi. Böyledir. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun demişler. Ordudan Kezban ne demiş? Sıradaki şarkıyı asla kavuşamadığıma armağan ediyorum demiş. Bir de ağlayan surat emojisi göndermiş. Ne yapalım be kardeşim, her şeyin hayırlısı diyelim, öyle değil mi? Her istediğimiz olmaz bu hayatta. Balıkesir'den Burcu. Canımın içi Alican Yaman'a sıradaki parçayı armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Ankara Pursaklar'dan Sami, haftaya oğlumun düğünü var. Mustafa'ma ve Dilay'ıma bir parça armağan eder misiniz? Etmez miyiz? Şimdiden hayırlı olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz çiftimize.

yeter deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriba.

ne güzel söylemiş değil mi? Aşka hudut çizilmiyor. O sığmaz hiçbir sınıra. Aşk böyle bir şey. Ötesini arama, akıl da arama. Ruhun en güzel gıdası Radyo 7'ye merhaba. Bursa Mudanya'dan Evren ben, biricik eşimle her gece sizi dinliyoruz. Beraber yemek hazırlıyoruz. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun şimdiden. Manisa'dan Turgay Güler. Kan bir haftanın son gününde sıradaki şarkıyı kalbimin tek sahibi eşime Hava Gürel'e armağan ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Kuveyt'ten yazıyor Selim. Özellikle Yusuf'a armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Biz de Kuveyt'e ve yurt dışında bizi dinleyen tüm kardeşlerimize bu harika eseri armağan ediyoruz. Hani

neşeli gençliğimiz geri gelecek, ne de oyunla geçirdiğimiz günler ve çocukluğumuz. Masumiyetimiz de geri gelmeyecek. Dünyanın kaç bucak olduğunu bilmediğimiz o güzel günler de geri gelmeyecek. Bedenimiz yaşlanıyor, buna engel olamayız ama ruhumuzun yaşlanıp yaşlanmayacağına biz karar vereceğiz. Çocukken yapma evladım ayıp el alem ne der? Gençlikte gülmeyin el alem ne der? Evlenirken el alem ne der? Yaş alırken el alem ne der? Yaşlı olursunuz yine bu el alem size bir giysi biçer, onun içine sizi sokmaya çalışır. El alem için yaşadıkça bu dünyada mutlu olma imkanımız yok. Kendimiz için yaşayacağız.

0: senden bana.
1: Bu yalan kadar zehirli bir şey var mı ya? Nereye bulaşsa orayı bulandırıyor, karartıyor, kurutuyor. Böyle bir şey. Bir kere yalan söyledi bir insan, affediyorsunuz. İki kere söylüyor, artık onun hiçbir sözüne inanmamaya başlıyorsunuz. Ne kötü değil mi? Didim'den Sami'nin mesajı, Müslüm Gürses'ten çalacağınız şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor. Yine Didim'den yazıyor bir dinleyicimiz. Bolu'ya otobüs yolculuğu yapıyoruz. İsmim Dilek, sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle. İsmim Sinan, uzun yol şoförüyüm. Şu an Kapıkule'den çıktım, Almanya'ya gidiyorum. Müslüm Gürses'ten çalacağınız şarkıyı tüm uzun yol şoförlerine armağan ediyorum. Kaan abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Bu akşamki ruh halimiz İbrahim Erkal diyor. Var mıdır abi? Seviliyorsun demiş. Olmaz olur mu Ali'cim birazdan?

0: bela.
1: Başkent Ankara'dayız. Murat'ın mesajı, sıradaki parçayı gece direksiyon sallayan tüm dostlara armağan ediyorum diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Sivas'tan Hülya, kuzum Burcu'ya ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Amasya'dan Yasemin, ilk kez dinliyorum. Artık insanlara hayır demeyi öğrenmek istiyorum. Kimseyi sırtımda taşımak istemiyorum demiş. Çok doğru bir karar. Zaten Yasemin, hayır diyemeyenin evet'i de evet değildir. Buna inanabilirsin. Hayır demekle başlar her şey. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Çok sevdiğim sevgilim Onur'a armağan ediyorum. Senasından Onur'a gelsin, İstanbul'dan Hatay'a armağan edelim demiş sıradaki şarkıyı. Madem öyle, Hakan Altun'la devam edelim. Hem sevdiklerimizden biri. Hadi geri ver. Şimdi Kaan'la gece ses ver de dinleyeceğimiz harika şarkının adı.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

sıradaki şarkımızı Mardin'den İrdam ailesine de armağan ediyoruz. Kaan Bey, sabırsızlıkla bekliyoruz senin programını. Antalya'dan kadrolu dinleyicin Meral Soğancı, bugünkü şarkıyı 41 yıllık yol arkadaşım eşime ve sizlere armağan ediyorum diyor. İzmit'ten Funda 11 yaşında kızım Azra Yaren'le dinliyoruz sizi. Bir yandan da kitap okuyor. İstek şarkımız Bana Da Söyle Zinet Sali demiş. Teşekkür ediyorum. Kütahya'dan Selma, çalışırken vakit geçirdiğimiz tek adresimizsiniz. Şu an fabrikada çalışıyorum ve sıradaki parçayı Hamza abime ve kendime armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin diyelim biz de size. Bülent abi, Aydın'dan Özkan Uyar'a selamlar söyler misiniz? Söyleriz tabii ki kardeşim, Yiğit göndermiş mesajı. Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Hatıralar.

Ateş düştüğü yeri yakar, doğru. Ama bana ne, benim bahçeme düşmedi dersek onun dumanı bizi etkiler, dumanı boğar. Yani duyarlı olmak zorundayız. İnsanların acısını paylaşmakla mükellefiz. Çünkü insan olmanın gereğidir bir başkasının derdiyle dertlenmek, onun acısına derman olmaya çalışmak.

Konya'dayız. Semra sıradaki şarkıyı çok değer verdiğim, sevdiğim canım arkadaşıma armağan ediyorum diyor. İstanbul Kadıköy'den 20 kişi dinliyoruz sizi. Can Selim'e Müslüm Gürses'ten bir şarkı. Can göndermiş, az önce çaldık, umarım dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyoruz bizi dinleyen 20 kardeşimize. Samsun'dan dinliyoruz sizi, ben Şahide. Erzurum'da sizi dinleyen oğlum Melih'ime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ankara'dan Barış Kaplan sıradaki parçayı Kaplan ve Aslan ailesine armağan ediyorum. Hem kaplan hem aslan mı? Nasıl böyle denk gelmiş ya? Çok hoş. Almanya Köln'den selamlar. Ben Mesut Çetiner. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine selam olsun. Sıradaki şarkıyı hem onlara hem de gurbetçilere armağan ediyorum diyor. Madem öyle, hadi gelin şimdi Özcan Deniz'e kulak verelim.

0: yalan.
1: Madem sevgimiz, yaptıklarımız karşılık bulmadı, çabalarımız değer görmedi, görmezden gelindi, yok sayıldı. Peki ne oldu, ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Ne kadar becerikli olduğumuzu, kalbimizin ne kadar sevgi deli dolu olduğunu kendimize kanıtlamış olduk. Yani istediğimiz zaman, çaba sarf ettiğimiz zaman neleri başarabileceğimizi kendimize göstermiş olduk. Varsın olsun kıymeti bilinmesin, varsın olsun karşılık bulmasın, önemli değil ki. Diyor.

Tekirdağ'dan Özgür Mutlu. Özgür Mutlu ne güzel ismin be, soy ismin varmış. Hem özgür hem mutlu. Allah hepimize nasip etsin. Ankara yolundan yazıyorum. Sıradaki şarkı Ahiretlik Kardeşim Muhammed'e gelsin demiş. Sana, ekibine ve dinleyen herkese sonsuz sevgilerle. Teşekkür ediyoruz kardeşim. İzmir Kemal Paşa'dan Kütahyalı Halil Karakaya, abi bugün 18 yıldır çalıştığım iş yerinden ayrıldım demiş. Hayırlısı olsun kardeşim, inşallah güzel bir ayrılıktır. Karşılıklı anlayışa, saygıya dayalı bir ayrılık yaşamışsındır. Vardır onda bir hayır diyelim. İlk defa yazıyorum, eşim eski radyo ve televizyoncu, hep başkalarının isteklerini okuyup çalmıştır. Bugün sizden eşim Esra için bir parça istiyorum. Bana cenneti yaşatan kadının iyi ki hayatımda, benim adım Ferdi demiş Adana'dan. Meslektaşımızı biz de saygıyla selamlıyoruz. İsmim Turgay Uçar, Kayseri'den yazıyorum. Sinop'ta biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Hocam çalmaz olur muyuz? Bu harika şarkıyı size de armağan edelim ve tüm öğretmenlerimize gelsin.

içi yananlara gelsin, Allah kimseyi evlatla sınamasın demiş. Amin. Gerçekten büyük sınav, evlatla ve malla mülkle sınanmak. Herkesin bir imtihanı var bu dünyada. Konya'dan Sevil, ilk istek parçam yalan sevdalara gelsin demiş. Memnun oldum tanıştığıma. Adana'dan Esra, eşimle ikinci baharı yaşıyoruz. 10 ay oldu evleneli, 10 aydır her gün birlikte sizi dinliyoruz. Ne kadar güzel bir mesaj göndermişsiniz. İkinci baharınız sonsuza dek mutlulukla sürsün. Çorlu'da bizi dinleyen kardeşim Batuhan Mustafa Batağa bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz olsun, heyecandan unutmuş. Bu güzel şarkıyı Batuhan'a da armağan edelim. Bizim için Mehmet Erdem söyleyecek.

Konya'dan Mustafa'nın mesajı. Sıradaki parça Biricik Çiçeğime gelsin. Kırgın olsak da seni seviyorum çiçeğim demiş. Mutluluklar diliyoruz biz de size. Aydın Efeler'den Nazan Yıldırım. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş mesajında. Tabii ki çalarız. Necla Eroğlu Mersin'den Niğde Darboğaz kasabasına yolculuk yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Eşim Mehmet ve kızım Ecrin için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı birazdan çalacağım, hiç merak etmeyin. Isparta'da bizi dinlemekte olan Durmuş Gökşahan için bir şarkı istiyorum diyor Ali Osman kardeşimiz. İzmir Ayrancılar'dan Şebnem. Radyo 7 bağımlılarına bir şarkı çalabilir misiniz? Huzurlu geceler demiş memnuniyetle. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 yeni sloganımız. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine bir parça istiyorum diyor Aykut gönderdiği mesajda. Burdur'dan Mustan yayınınızı çok uzun zamandır dinliyorum. Her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz? Etmez miyiz siz bize böyle güzel mesajlar gönderdikten sonra? Çok güzel bir başka şarkıyla Işın Karaca ile devam edelim. Ardından hiç ara vermeden programın sonuna kadar mesajları okuyacağım.

Erzurum'dan Didem sıradaki şarkıyı canım aileme armağan ediyorum diyor. Ben Elif Naz sıradaki şarkıyı amcam Mehmet Vuran'a armağan ediyorum. Kambi hayırlı yayınlar Tekirdağ Süleyman Paşa'dan yazıyoruz. Ben Fırat Günay, arkadaşlarım Hasan Kandemir ve Osman Yüksel her gece sizi dinliyoruz. Güzel yayınlar diliyoruz demiş, teşekkür ediyoruz. İsmim Sena, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Bu şarkı annem Sevgi'ye ve teyzem Suna'ya gelsin. Bolu'dan Dilek İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Tam da üzerine okuduk bu güzel şarkıyı, sana da armağan ediyoruz. Bakalım diğer mesajlara. İlk defa yazıyorum size, Erzurum'dan Sedat ben. Bir tanecik can eşim Gülşah'a sonsuz sevgiler sunuyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Afyon'dan selamlar, ben Hasan. Kahramanmaraş'ta beni dinleyen Ali kardeşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Öyleyse gelin İbrahim Tatlıses'in bu enfes şarkısına şimdi birlikte kulak verelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 yollarda da çok dinleniyor. Kaan abi ben Fatma şu an Malatya'dan Niğde'ye yolculuk yapıyoruz. Fatih, Turgay ve Hülya Bolat selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben de size kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Gaziantep'ten Ayşe, şarkılar kadar senin sohbetini dinlemek, söylediğin sözler ve yorumların ve bakış açın çok hoşuma gidiyor. Sen hep program yap, ben hep dinlerim demiş. Ne güzel mesajlar bunlar, eksik olmayın. Sağ olun, onur duydum. Teşekkür ediyorum. Almanya'dan istikamet vatanımıza eşim ve oğullarımla birlikte tüm yollarda olanlara gelsin. Sıradaki şarkı Avşar ailesinden selamlar. Biz de selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar dileyelim. Bursa'dan Behzat, Burulaş şoförlerini armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Hakan Yayla, Çanakkale'den yazıyorum. Uzun yıllardır dinliyorum Radyo 7'yi. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz.

Trabzon'dan Merve ve Derya'nın mesajı her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz. Sıradaki parçayı kendimize armağan ediyoruz diyor değerli dinleyenlerimiz. Şu an Yalova yolunda sizleri dinliyorum. Sıradaki şarkıyı canım ablama ve dayıma armağan ediyorum diyor adını yazmayı unutan dinleyicimiz. İstanbul Pendik'ten bu güzel gecede de sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Nazif için çalar mısınız? Bundanım memnuniyetle. Makinistlerimiz Sedat Durmuş ve Sefa Keleş bu gecede bize eşlik ediyor. Ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Kazasız belasız yolculuklar. İzmit'ten Esra şu an tatil dönüşü yoldayız ve sizi dinlemekteyiz. Harikasınız. Sıradaki şarkıyı ikizim Erba ve kardeşim Alperen'e armağan ediyorum. Hadi bakalım dönüyorsunuz memleketinize. Enerji depoladınız gayet iyi biçimde. Yaz devam etsin. Antalya Serik'ten İrem Hanım'dan Serap Hanım'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kahramanmaraş'tan Ali Rıza, can kardeşi Murat Kirişçi Edirne de bizi dinliyor. Sıradaki şarkıyı ona armağan eder misiniz? İyi yayınlar demiş. Etmez miyiz canım kardeşim? Hemen çalıyorum.

Yusuf'daki şarkıyı şu an morali çok bozuk olan Yusuf Yıldız'a armağan ediyorum demiş. Yusuf, adını duydun diye yüzünde bir tebessüm oluştuğunu tahmin ediyorum. Sakın moralini bozma. Kardeşim biz varız burada ya. Sıradaki şarkı bize ve çocuklarıma gelsin. Kayseri'den selamlar. Ben Ayşe, eşimle her zaman harika şarkılarınıza kulak veriyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Metin, ben Samsun'da bulunan güzel gözlüme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Kardeşim çok güzel şeyler de yazmış, sağ olsun, var olsun. Bakalım Hatay'dan Onur, İstanbul'daki sevdiğim can yoldaşım, selama gelsin bu parça demiş. Memnuniyetle. Bakalım bakalım bakalım. Kimler kimler yazmış? Kayseri'den Soner, şu anda arkadaşlarımızla birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Burhan, Abdullah ve Ömer'e armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler, biz de her gece ve işe giderken sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı aileme ve özellikle diğer yarıma armağan ediyorum. Ben Yunus Öztürk, İstanbul Esenyurt'tan yazıyorum demiş. Kütahya'dan Fırat Uludağ, iyi yayınlar Kaan abi. Belçika'da bulunan Yılmaz Ergün'e, Akşehir'de bulunan Ahmet Ergün'e ve Emirdağ'da bulunan bir Ergün ama okuyamadım. Onlara armağan ediyorum, herkese iyi geceler demiş. Bu WhatsApp'ta otomatik düzeltme var ya, onun kurbanı oluyoruz.

herkesin bir derdi var. Kiminin pırlantası ufak, kiminin ekmeği bayat demişler. Kimsenin derdini de küçümsememek lazım. İnsanoğlu bu, rahata çok kolay alışıyor, öyle değil mi? Çektiği sıkıntılı, acı günleri hemen unutuveriyor, biraz rahata kavuştuğunda. Böyleyiz, bunu kabul edelim. Huzurlarınızdan ayrılmadan gelen çok sayıda mesajı okuyamadığım için üzgün olduğumu belirteyim. Hakkınızı helal edin. Hep böyle oluyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Süremiz sınırlı olduğu için okuyabildiğimiz kadarını okuyoruz ama bize küsmemenizi rica edeceğim. Pazartesi Allah'ın izniyle saat 22'de buluşmak umuduyla. Unutma.

ne dediğini türküde. Diyor ki gözümde yaş yok, yaş yok ama kalbim oturmuş ağlar. Bence hiç de azın sanmayacak kadar çoktur bu halde olanlar, biliyor musun? Çünkü göz yaşını göstermek genel olarak bir zayıflık olarak algılandığından insanların çoğunun gözünde yaş yok ama kalbi oturmuş ağlıyor. Ve bak bu şarkıda diyor ki ciğeri yakıyor diyor. İşte kalbi niye ağlıyor? Ciğerini yakan dertleri var. Rabbim ferahlatsın. Ben de programımla buna bir nebze katkıda bulunabilirsem ne mutlu. Radyo 7'desiniz, bendeniz Gölge. Hoş geldiniz.

yolda bıçak. Zaten zarar düşmandan gelmiyor. Dost zannettiğinden geliyor. Niye? O çünkü seni nereden yaralayacağını iyi biliyor. Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Yurt içinde, yurt dışında milyonlar var sesimi duyan, abartı gibi geliyor olabilir, öyle değil. Hepinize selam olsun. Gündüz 14, gece 24, gönül gönüle bir aradayız. Allah nazardan esirgesin. Hadi radyonuzun sesini biraz daha açın.

Benim gönlümün nazlı çiçeği, barışın ellere de küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi? Bayramın ellere de yasın bana mı? Duymadın gönlümün haykırışını, kırdın şu gönlümün sabır taşını. Görmekten usandım be çatık kaşını. Gülüşün ellere de nazın bana mı? Uçurdun yerlere ümitlerimi. Düşürdün dillere çektiklerimi. Soldurdun içimde hayallerimi. Baharın ellere de kışın bana mı? Baharın ellere de insafsız kışın bana mı?

0: silemez izlerini.
1: Pekala, söz verdiğim gibi hemen şöyle isimlerinize, şehirlerinize bakalım. Hay maşallah. Evet. Kudret Çabuk, Almanya, Würzburg'dan, Antalya'dan Metin Bozduman, Aksaray'dan Candaş Akçay, Gaziantep'ten Zeynel Abidin, Ankara'dan Merve, Amasya'dan Fatih, İstanbul'dan Yusuf Taşönü, İstanbul Maltepe'den, Ordu Ünye'den Gülsemin Hanım, Ankara İncek'ten selamlar demiş İhsan Yılmaz, Yozgat'tan Ufuk Karabalık, İzmir Ödemiş'ten Orhan, şehirlere dikkat ediyor musunuz? Bakın her yerdeyiz. Reutlingen'den selamlar Müzeyyen demiş, acaba nerenin şehri? Peki, armağan olsun, harika bir şarkıdır. Buyurun.

0: bir köşe.
1: Tüm sıkıntılarına şahit olduğu için, zorluklarına şahit olduğu için çırak iyice şaşırır. Ustasının yüzündeki o huzur haline ve bir gün dayanamaz sorar. Hayatın hiç kolay değil usta. Yine de hep huzurlu bir halim var. Bu nasıl oluyor? Der ki, bak çırak, ben beni ilgilendirmeyen konularda yorum yapma. Kimsenin ne yaptığıyla da ilgilenmem. Birileri canımı sıktığında ki görüyorsun, yürür giderim, yoluma giderim. Çünkü şu hayatta hiçbir şeyin huzurundan daha kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Sen de böyle yap.

Yaşanacak gibi değil bu hayat. Ama yaşıyorum işte. Her şeye rağmen. Yanıma yük olmuş bedenim kat kat. Ama taşıyorum işte. Her şeye rağmen. Solmuş baharımın bütün gülleri. Esiyor başımda hicran yelleri. Yollarıma çıkan tüm engelleri aşıyorum işte. Her şeye rağmen. Çile var kaderin her cilvesinde. Yanıyorum her gün dert ateşinde. Bu kara bahtımla umut peşinde koşuyorum işte. Her şeye rağmen. Ben hep efkardayım, ben hep muzdarip. Gönlümce gülmedim be huzura erip. Hayat enteresan, insanlar garip. Şaşıyorum işte her şeye rağmen. Her şeye rağmen.

Şu hayatta mesafe o kadar önemlidir ki. Hatta bir örnekle açıklayayım bunu. Nerede olursa olsun bazı tiplerle gerçekten mesafeli olmalısın. Mesela diyelim ki bir eşek sana tekme attı. Sen de dönüp eşeğe tekme atar mısın? Hayır. Ne yapman lazım? Eşeğin sana tekme atamayacağı bir mesafede durman lazım. Mesele budur.

0: dağların.
1: Şimdi sevgili dostum, diyelim ki karşı karşıyayız. Ayaktasın, ben de ayaktayım. Ölüm meleği gelse, senin ruhunu senden alsa ama sen hala ayakta karşımda durabiliyor olsan, beni görebilir misin? Hayır. Duyabilir misin? Hayır. Konuşabilir misin? Hayır. Bak şimdi, kitabımızda Allah ruhla alakalı Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, sana ruhu sorarlar. De ki, o Allah'ın emridir. Bak bunu Allah söylüyor. Ruhu yaratan söylüyor. Yani buradan neyi anlıyoruz bir nevi? Allah emrederse konuşabilirsin. Allah emrederse duyarsın. Allah emrederse görürsün. Aksi halde ölürsün. Ve zaten Allah'ın emri sen yaşadığın müddetçe üzerinde. Sana diyor ki namaz kıl. Rica etmiyor. Emrediyor. Bu ne zaman bitiyor? Namaz yükümlülüğü ruh senden gittiğinde. Yani Allah'ın emri senin üzerinden kalktığında. Yani o andan sonra ben artık kılayım desen de boş. Bir nevi de Allah'ın emirlerini o emir senin üzerindeyken yap.

bir gönül ehli diyor ki, aktarayım size. Hani bu sürekli iyiliğe alışmış nankörleri anlatıyor. Diyor ki, kuyumu kazarken, benim kuyumu siz kazarken, size kürek vermedim diye ellerinizle kazıp, bir de elleriniz yaralandı diye beni suçladınız.

0: artık.
1: Sormuşlar, demişler insanın ar damarı ne zaman çatlar. Ar damarı. Demiş ki birinin gözyaşına sebep olduğu halde. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başlarsa bir insan, o gün ar damarı çatlar.

anlatıyor. Diyor ki, bir gün diyor odama bir gittim, yatağımın üzerine duvara annem bir bal arısı posteri asmış. Bal arısı posteri. Posterin altında da şu yazıyor: normalde tabiattaki fizik kurallarına, aerodinamik kanunlarına göre arıların uçamaması lazım. Çünkü kanatlarıyla vücutları orantılı değildir. Yani o orantıya baktığın zaman kaldırmaması lazım o kanatların o vücudu. Fakat tüm bunlara rağmen arı yine de uçar. Niye? Allah ol derse olur.

Facebook sayfama gelen mesajlarda İbrahim Öz Şanlı Gaziantep'te otobüs kaptanıyım, seni dinlemezsem, sesini duymazsam o gün ruhum sıkılıyor, iyi ki varsın demiş. Eyvallah. Ve can dost demiş, ya bizim mesleğin böyle güzel bir tarafı var. Düşün, kimdir bilmem, yüzünü görmemişim, aramızda bir akrabalık bağı yok, bir menfaat yok. Dost diyor, görüyor musun? Giresun'dan Soner Küçük, Frankfurt'tan Ömer Altıok, Adana'dan Musa, Talha kardeş demiş, Neşet Ertaş istemiş. Listemde bugün var mı? Bir bakmam lazım. İzmit'ten Ayten Hanım, yıllardır dinliyorum. Varlığınız, sağlığınız daim olsun demiş. Söylediklerinizden feyz alıyorum, Allah uygulamayı da nasip etsin diye dua etmiş, amin. 2007'den bu yana Radyo 7'yi dinliyorum, ilk defa yazıyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Fatma Reyhan. Çok uzun zaman. Mükemin Güzel, Kayseri'den sevgilerini iletmiş. Kırıkkale'den İsmail Temiz, 3 yıldır dinliyorum diyor. Hislerimize tercümansın demiş.

0: başını
1: göy. Şimdi hayat bu. Herkesin tecrübesi kendine göre. Herkesin yaşadıkları yine kendine göre ağır. Fakat sen diyelim ki o ağır yaşanmışlığı atlattın. Senin anlatman çok kıymetli. Seni birilerinin dinlemesi de çok kıymetli. Çünkü sevgili dostum, biri eğer o zorlukları nasıl aştığını anlatıyorsa o çok gerçektir. Oradan alınacak çok önemli ipuçları vardır. Çünkü bir gün o zorluğun aynısını veya benzerini yaşadığında elinde çok güzel ipuçları olur.

0: rahmet ehli ne kadar haklı ya. Diyor ki Allah'ın şu ayetini insan bir düşünse, bir sindirse, bir hissetse anlamını hiçbir şeyden korkmaz. Ben diyor korkan adamın haline şaşarım. Neymiş o ayet? Sevgili dostlar, Allah bize yeter. O ne güzel dost, o ne güzel vekildir. Allah Allah. Hatırlıyorsun, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir diye devam eden. Allah Allah. Çok sık okumak lazım ya.
1: Yüreğim yangınlarda.
0: Yüreğin yangınlarda mı?
1: Baş edemez.
0: Baş edemiyor musun? Söndürür.
1: Yar beni terk eylemiş.
0: Sevdiklerin terk mi etti? Alışamaz. Seni yalnız koymaz.
1: Halimi sorma.
0: Halin sorulacak hal değil mi? Derdini soran mı yok? O senin dostundur.

Anlatırlar, derler ki İmam-ı Şafii öğrencisi Yunus'la ders yaparken bir mevzuda ihtilafa düşer. Öyle ki talebesi öyle öfkeye kapılır, dersi terk eder, evine gider. Akşam olunca Yunus'un kapısı çalar. Kim o der? Kapıdaki kişi İmam-ı Şafii'dir. Yunus kapıyı açar ve İmam-ı Şafii Hazretlerinin kapıda beklemekte olduğunu görür ve hocasının ayağına kadar gelmesine şaşırır. İmam Şafii Hazretleri talebesi Yunus'a der ki: "Ey Yunus, bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken bir mesele mi bizi ayıracak? Ey Yunus, yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Bütün kalbinle günaha öfkelen ama günahkar acı, ona merhamet göster. Ey Yunus, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. Ey Yunus, görevimiz hastalığı tedavi etmek, hastayı yok etmek değil.

Ve sevgili dostlar, Huriye Hanım İzmir Torbalı'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz. Az önce duraksadım çünkü daha önce okuduğum mesajlara tevafuk ettim. Bergama'dan Alparslan Arat, hani diyorum ya her yerdeyiz diye bakın. Evet, sevgili dostlar. Ayla Uzun Samsun Atakum'dan yıllardır dinliyorum, sesiniz huzur demiş.

Ya kelimelerin ruhu var ya. Ya artık böyle düşünüyorum. Ya daha doğrusu mevzu şu. Anlamının sana hissettirdiklerinden dolayı. Mesela af başlı başına bir huzur vesilesi değil mi ya? Ya daha böyle duyduğun zaman af. Düşünsene Allah seni affetmiş. Hı? Kimin günahı yok, kimin kusuru yok, kimin hatası yok. Ama zaten kusursuzluk bize has bir şey değil. Onun için üzülmek yerine hep şuna inanmak lazım. Kusurunu tevazuyla kabul ettiğin sürece, hatalarını, kusurlarını, günahlarını bir daha işlememe gayretiyle titrediğin sürece, bu mevzuda saygılı olduğun sürece af kapısı ne güzel kapı. Yoksa bizden beklenen günahsızlık değil. Böyle bir şey yok. İnsanın olduğu yerde günah olur. Ama pişman olacaksın samimiyetle.

Efendim, derler ki akıl hastanesinde yatan bir hastanın şiiridir bu. Benim olan ne varsa doldurdum ceplerime. Ağzımda birkaç kelime küfür, aklımda yine sen, gidiyorum. Beceremediğim ne varsa, başaramadıklarım, ümidimi kestiğim yarınlar, ceplerime doldurdum, gidiyorum. Üstesinden gelemediğim akrabalık ilişkilerini, neresinden tutarsam tutayım, elinde kalan karı koca hikayesini, ana baba olmanın sorumluluk yüklerini, heybeme doldurdum, gidiyorum. Bitmek bilmeyen sağlık problemlerimi, stresten kopardığım tırnağımın kenarında duran etleri, sıkmaktan kırılan birkaç dişimi çantama doldurdum, gidiyorum. Biri bitmeden diğerini tutuşturduğum izmaritlerimi, hatıra olsun diye sakladığım birkaç şiirimi, cüzdanımda taşıdığım sevdiğim insanların resimlerini çöpe attım, gidiyorum. Parça parça olmuş ümitlerimi, yarın her şey düzelir diye kendime ettiğim tesellileri cüzdanıma koydum, gidiyorum. Aklımın sokaklarında dolaşan mutlu veletleri, yüreğime yetmiş mışıl mışıl uyuyan sevdiğimi, yüzüme gülüp arkamdan söven birkaç kişiyi gömdüm, gidiyorum. Yüreğime gömdüm. Çağırınca gelmeyenleri. Evet, herkese güneş gösterip bana kar yağdıranları. Allah'a şikayet ettim, gidiyorum. Hastane koridorlarında attığım moltaları. Bana şiir yazsana diye başımı şişiren ablayı, sen iyileşmezsin artık diyen doktorları sırtıma yükledim, gidiyorum.

0: yarınlarınızla aranızı açmasına izin vermeyin hiç kimsenin. Çünkü eğer biri bunu başarırsa sen sadece dünyadaki yarınlarını kaybetmezsin. Öldükten sonra bir yarın var ki bitmemecesine orayı kaybedersin ve senin aranı açan orada gelip de seni kurtaramaz. Hesabını yalnız vereceksin. Buna izin verme.
1: Gölge sizler.

şu an çocuklar, gençler, büyükler, kim olursa olsun cep telefonu alan birine bak. Cep telefonunu aldığı zaman ilk ne yapıyor? Ne yapıyor? Hemen gidiyor kılıf alıyor. Niye? Kırılabilir. Düşürebilir, kırılabilir. Dış etkenlerden zarar görmemesi için kılıf alıyor. Yetiyor mu? Yok. Ne yapıyor? Önündeki camına da bir cam koruyucu yapıştırıyor. Sadece kılıf değil. Tüm bunları yapması telefonun değerini azaltıyor mu? Hayır. Peki kılıf alması, ekranına cam yapıştırması üreten firmaya hakaret mi? Hayır. Çünkü üreten firma da zaten bunu tavsiye ediyor. Diyor ki telefonu aldığınız zaman dış etkenlerden şu yan ürünlerle koruyun. Bilakis teşvik ediyor. Peki sen kılıfı ve ekran camını yapıştırdığında çirkinleşiyor mu? Hayır. Zevkine göre onu koruma altına alabiliyorsun. Hatta daha da güzelleşiyor çoğu zaman. Ah sevgili dostum. İnsan sırf telefona baktığı zaman bile elindeki cep telefonuna ve ona davranışına baktığı zaman bile çok şeyin farkına varır. Ama işte biraz düşünmek lazım. Gerisi sizde.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Bendeniz Talha Bora Öge. Gündüz 14, gece 24 yayındayım bu harika radyoda ve çok uzun yıllardır. Daha ne kadar sürer bilmem. Ama ne deniyordu, ne buyuruluyordu? Hayatın içindeki lezzetleri acılaştıran ölümü çokça zikredin. Ölümü çokça an. Yoksa insan görevlerini unutuyor, insanlığını unutuyor. Kaptırıyor gidiyor. İstanbul Kartal'dan, Seher Yurterer'den. O kadar çok mesaj var ki hepsini okumak istiyorum. Erzincan Kerkit'ten Kaan Batur. Kakkoşlar Diyarı, Elazığ'dan Beren Hanım. Eyvallah.

herkesi mutlu etmeye çalışırsan insanların yüreklerini değil beklentilerini beslersin. Ve o beklentiler asla bitmez.

Aşığımı aldın benden, tüm gülüme leyal oldun. Ben neler neler bekledim senden, sense ele ayal oldun. Biliyordum, haksızdın. Yine de hep bana kızdın. Bana karşı vefasızdın. Ama ele duyal oldun. Yazın başka, kışın başka. Hiç saygın olmadı aşka. İçin başka güzelim, dışın başka. Sen ne zaman güzel bir yol oldun?

İstanbul merkezli sesini duyuran bir radyoyuz. Tüm Türkiye'ye, yurt dışına ve bizi dinlemek, eğer dinlemeyi isterseniz çok kolay. Mesela dünyanın neresinde olursan ol, eğer telefonunda, tabletinde uygulamamız varsa sorun yok. Aynı zamanda arşivimize de ulaşacaksınız oradan ve ücretsiz. Vallahi emeği olan arkadaşlara helal olsun. Çok başarılı bu uygulama. Pekala. Ferdi Tayfur aşığı bir adam olarak. Harikulade şarkıları var. Yani bir başlasak işte şu şarkıyı seviyorum, bu şarkıyı seviyorum diye saymaya başlasak bir rahat 50 tane sayarsın. Hepsi birbirinden güzel. İşte onlardan biri benim gibi sevenlere armağan olsun.

Bak şimdi ne diyor? Bizi de mutluluk bulabilirdi. Sen de benim gibi sevebilseydin. Şimdi sana bugün duyacağın en önemli şeyleri söyleyeceğim. Radyonun sesini aç. Hatta bir kardeşimiz bana şunu yazmış Facebook sayfamda. Bursa'dan Hüseyin, ilaç gibisin demiş. İşte bak şimdi sana ilaç gibi gelecek şeyler duyacaksın. Şimdi bu şarkıda sevebilseydin diye sevdiği kıza söylüyor. Ben de diyorum ki sen gel bunu hayatın için düşün, kendi hayatın. Allah'ın sana verdiği güzellikler, nimetler, artılar, senin eşsiz yönlerin var. Eğer sen kendi hayatını sevebilseydin, hani diyor ya bizi de mutluluk bulabilirdi, sen o zaman gerçek mutluluğa kavuşabilirdin.

bu şarkı unuttu seni dedi. Benim sizi unuttuğumu zannetmeyin. Hemen bakıyoruz. Mesajlarınızda neler var? Ay maşallah. Ve bakın ne kadar farklı yerlerdeyiz. Ebru Kara, kıyaslamayı çok güzel anlattınız diyor. Eyvallah. Süheyla Aydın, dinlemedeyim demiş. Eyvallah. Ankara'dan Ahmet Eren. Şöyle rastgele biraz daha aşağı inelim. Konya'dan Münir. Kayseri'den Burak. İstanbul Eyüp'ten Deren. Selam olsun hepinize. Ve İsviçre'den Zahide. Hadi bakalım.

Ama bir de şiir sevenler var. Diyor ki şair, derdime bir çare bulmak isterken sadece huzurlu olayım derken, kendimle baş başa kalmak dilerken yaşamayı bana haram ettiler. Bir güneş doğmadı be, hayatım zindan. Olmuş bütün ömrüm sanki bir yalan. Anlayan olmadı hiç halimden. Sevip sevilmeyi bana haram ettiler. Ömrümce bir kere gülmedi yüzüm. Bahara dönmedi bir türlü güzüm. Günden güne yandı, kül oldu özüm. Umudu bana haram ettiler.

Türkü güzelliğini devam ettirelim. Ama diyelim ki güçlüler naziktir. Zekiler sessizdir. Zengin olan sadedir. Neden? Çünkü gerçek güç kendini kanıtlama ihtiyacı duymaz.

Çok şükür dolu dolu olduğuna inandığım bir program oldu. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Ben işimi yaparken keyif alıyorum. Anlatırken, dinletirken. Ama mevzu nedir? Her halükarda maddi manevi berekettir. O zaman bugünün kapanış duası da şu olsun: Allah işimize, gücümüze, ömrümüze bereket versin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo yedimizde buluşacağız. O ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik. Eyvallah.